Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Gece saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzey ve doğusuyla Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir en düşük 14, en yüksek 20 derece. Bilecik 13-16, Bursa 15-20, Çanakkale 17-21, Edirne 15-21, İstanbul 16-21, Kırklareli 13-18, Kocaeli ve Sakarya 16-19, Tekirdağ 14-21, Yalova 18-20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar en düşük 11, en yüksek 19 derece. Aydın 15-28, Denizli 14-23, Kütahya 11-18, İzmir 16-26, Manisa 15-23, Muğla 12-24, Uşak 11-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Isparta çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 18, en yüksek 30 derece. Antalya 21-30, Burdur 11-23, Hatay 17-27, Isparta 10-22, Kahramanmaraş 15-28, Mersin 21-30, Osmaniye 17-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Karaman dışında bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en düşük 12, en yüksek 19 derece. Ankara 12-19, Çankırı 13-23, Eskişehir 12-18, Karaman 11-20, Kayseri 10-20, Kırıkkale 13-21, Kırşehir 12-23, Konya 12-20, Nevşehir 10-18, Niğde 11-18, Sivas 9-19, Yozgat 10-12 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kıyı kesimlerde kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bartın en düşük 16, en yüksek 23 derece. Bolu 12-17, Düzce 16-20, Karabük 15-20, Kastamonu 13-19, Zonguldak 17-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en düşük 13, en yüksek 22 derece. Artvin 16-19, Bayburt 10-21, Çorum 11-20, Giresun 16-24, Gümüşhane 11-22, Ordu 15-23, Rize 17-24, Samsun 16-23, Sinop 16-25, Tokat 13-23, Trabzon 17-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı en düşük 8, en yüksek 20 derece. Ardahan 8-16, Bingöl 11-25, Bitlis 9-18, Elazığ 12-25, Erzincan 11-22, Erzurum 7-19, Hakkari 15-21, Iğdır 13-23, Kars 7-18, Malatya ve Muş 11-23, Tunceli 12-25, Şırnak 19-24, Van 9-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Adıyaman en düşük 15, en yüksek 28 derece. Batman 14-28, Diyarbakır 13-28, Gaziantep 13-27, Kilis 15-28, Mardin 17-25, Şanlıurfa 17-29, Siirt 19-26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Eylül Salı günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 30 Eylül Çarşamba günü Doğu Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda öğle saatlerinde yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, günün ilk saatlerinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 1 Ekim Perşembe günü Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefonda görüştü. Liderler, Türkiye-Endonezya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret ve savunma sanayi alanları başta olmak üzere birçok başlıkta işbirliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu doğrultuda adımlar atmaya devam edeceklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Subianto'yu Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 6 Ekim'de sunum yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığı'nda 6 Ekim'de toplanacak. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Ayrıca yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. 2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2-9 Ekim'de, elektronik kayıtlarsa 2-4 Ekim'de yapılabilecek. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8067'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 3901'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ülkenin 7 eyaletindeki 63 bölgede etkili olan salgında vaka ölüm oranı %48'in üzerinde kaydedildi. Salgın bazı bölgelerde yavaşlama belirtileri gösterirken Ituri ve Haut-Uele eyaletlerinde doğrulanmış vaka sayıları azaldı, ancak hastalık diğer bölgelerde yayılmayı sürdürüyor. Basketbolda BKT Euro Cup'ta yeni sezon başlıyor. Temsilcimiz Tofaş, BKT Euro Cup'ta yeni sezonu evinde açıyor. Tofaş, C grubu ilk maçında 29 Eylül Salı günü Alman ekibi Chemnitz Niners'ı konuk edecek. Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldığından trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47 ila 64. kilometrelerinde bulunan 10 adet tünel ve yaklaşımlarında yapılacak görüntü sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Çorum il sınırı Çorum yolunun 34. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı, en düşük 14 derece. Atina parçalı bulutlu 16, Belgrad parçalı bulutlu 13, Berlin parçalı bulutlu 12, Helsinki çok bulutlu 7, Kiev parçalı bulutlu 11, Kopenhag sağanak yağışlı 11, Londra sağanak yağışlı 13, Madrid parçalı bulutlu 18, Moskova sağanak yağışlı 10, Paris çok bulutlu 15, Priştine parçalı bulutlu 8, Roma parçalı bulutlu 16, Saraybosna parçalı bulutlu 7, Sofya parçalı bulutlu 9, Tiran parçalı bulutlu 12, Varşova parçalı bulutlu 10, Viyana az bulutlu 12, Zürih az bulutlu 10 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu, en düşük 19 derece. Aşgabat parçalı bulutlu 12, Astana parçalı bulutlu 1, Bağdat az bulutlu ve açık 31, Bakü parçalı bulutlu 18, Bişkek parçalı bulutlu 8, Duşanbe parçalı bulutlu 16, Kabil parçalı bulutlu 12, Kerkük az bulutlu ve açık 26, Kuveyt az bulutlu ve açık 31, Medine ve Mekke az bulutlu ve açık 28, Riyad az bulutlu ve açık 25, Şam parçalı bulutlu 19, Tahran parçalı bulutlu 20, Taşkent ve Tiflis parçalı bulutlu 15, Tokyo parçalı bulutlu 20 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu, en düşük 21 derece. Kahire parçalı bulutlu 23, Melbourne parçalı bulutlu 8, Montreal sağanak yağışlı 11, New York sağanak yağışlı 14, Sydney sağanak yağışlı 12, Washington parçalı bulutlu 16 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga parçalı bulutlu, en düşük 12 derece. Frankfurt çok bulutlu 12, Gümülcine sağanak yağışlı 16, Kırcaali sağanak yağışlı 14, Köln az bulutlu 15, Komrat parçalı bulutlu 12, Köstence çok bulutlu 14, Münih parçalı bulutlu 8, Podgorica parçalı bulutlu 12, Selanik sağanak yağışlı 13, Şumlu parçalı bulutlu 11, Taraklıya parçalı bulutlu 12, Balkaneş parçalı bulutlu 13, Zenitsa parçalı bulutlu 9, Gazi Magosop gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

hayata tutunmak için her zaman bir sebep var. İnsanoğlu tüm zorluklar yaşasa da yaşamak ve hayatta kalmak için büyük bir mücadele verir. Bazen de bu mucizelerle gerçekleşir. İşte birbirinden ilginç.

Phineas Jack, 1852 yılında demir yolunda inşaat işçisi olarak çalışıyordu. Çalıştığı bir gün Jack'in dikkati dağıldı ve arkasına döndü. O sırada Jack'in tuttuğu demir çubuk yakındaki bir kayaya değdi ve kıvılcım çıktı. Sigortayı tutuşturarak patlamaya neden oldu ve çubuk yukarı doğru fırlamıştı. Jack'in sol yanağından girip kafatasından çıktı. Jack mucizevi bir şekilde hayatta kaldı ve kısa sürede iyileşmişti. Güney Afrika'da Kristen McKenzie deneyimli bir paraşütçüydü ancak 112. atlayışını gerçekleştirdiğinde işler ters gitti. Atladıktan sonra aşağı inerken daha önce 111 kez yaptığı gibi paraşütü çekmeye çalıştı. Ancak paraşüt açılmadı. O zaman yedek paraşütü açmaya çalıştı ve o da açılmadı. 600 metreden aşağı düşüyordu ve sadece yaklaşan elektrik hatlarını görebiliyordu. Normalde elektrik çarpmış olması beklenirken elektrik hatlarının ona elektrik vermeden düşüşünü kolaylaştırdığı ortaya çıktı. Arkadaşları şoke içinde onu yerde şakalar yaparken ve ağrıyan kemiklerden şikayet ederken bulmuştu. Bled Khan ise Pakistan'ın Peshawar kentinde okulunda Taliban tarafından düzenlenen terör saldırısında yaralandığında 14 yaşında bir çocuktu. Saldırı 16 Aralık 2014'te gerçekleşti. Han Taliban militanları okula girdiğinde onları durdurmaya çalışan ilk kişiydi. Vücudundan ve yüzünden 8 kurşunla yaralandı ve hayatta kalmayı başardı. Taliban'ın saldırısında 130'u çocuk 159 kişi hayatını kaybetti. Şubat 1961'de Antarktika'da yeni bir Sovyet istasyonu açılmıştı. İlk ekip üyeleri arasında Doktor Leonid Rogozov da vardı. Nisan 1961'de Rogozov ciddi şekilde hastalandı. İlk başta zayıflık ve yorgunluk, daha sonra karnının sağ tarafında keskin bir ağrı hissetti. Apandisit olduğunu biliyordu. Ekipte başka doktor yoktu. Antarktika'dan Sovyetler Birliği'ne seyahat etmek için deniz yoluyla 36 gün sürerdi ve kuvvetli rüzgar nedeniyle uçuş mümkün gözükmüyordu. Daha önce yaptığı bir ameliyattı. Ancak bu sefer medeniyetten oldukça uzaktaydı. Rogozov ameliyat sırasında apandisitin patlayabileceğini ve onu öldürebileceğini de biliyordu. Karın boşluğunu açması sonra bağırsaklarını çıkarması gerekiyordu. Bunun prensipte yapılıp yapılamayacağını bilmiyordu ancak başka çaresi kalmamıştı. Ameliyata başladı ve ayna yardımıyla birçok güçlükle kendini ameliyat etmeyi başardı. Rogozov 2 hafta içinde de tamamen iyileşti. Yılında Angel Alvarez silahlı bir kavgaya girdi. Polis olay yerine geldi ve 5 memur hem Alvarez'i hem de kavga ettiği kişiyi vurmuştu. Alvarez bir kez vurulduktan sonra memurlar ateş etmeye devam etmişti. Çenesinde, karnında, kollarında ve bacaklarında bulunan 21 kurşun yarasına rağmen hayatta kalmayı başarmıştı. Yugoslavya'da bir uçuş görevlisi olan 22 yaşındaki Vesna Vlovic'in düşen uçaktan kurtulmayı başarması da mucize olarak gösteriliyordu. 26 Ocak 1972'de Yugoslavya'da bir uçuş görevlisi olan 22 yaşındaki Vesna Vlovic Danimarka'ya gidiyordu. Bir terörist bomba koyup uçağı parçaladı. İkinci Dünya Savaşı doktoru enkaza gittiğinde korkunç bir şekilde parçalanmış 27 ceset görmüştü. Etrafına baktığında hala hayatta olan bir kadın gördü. Kırık bir kafatası, 3 ezilmiş omur ve 2 bacağı da kırılmıştı. Vesna hastaneye kaldırıldı ve 3 gün sonra komadan çıktı. Uyandığında hiçbir şey hatırlamıyordu. Bir ay sonra hafızası düzelmişti. 21 ay sonra ise tamamen iyileşmişti.

Ernest Shackleton 1914 yılında Antarktika'ya doğru yola çıktığında amacı kıtayı geçmek ve tarihe isim yazdırmaktı, ancak gemisi Endurance buzullar arasında sıkışarak kaldı ve ekip 18 ay boyunca buzullar üzerinde mahsur kalmıştı. Shackleton ve ekibi bu zorlu koşullarda hayatta kalabilmek için inanılmaz bir çaba gösterdi. Shackleton'ın liderlik yeteneği ve ekibin dayanıklılığı sayesinde de ekip mutlu sona ulaşacaktı. Morali yüksek tutmak için sürekli motivasyon sağlandı, buzullar üzerinde kamp kurularak güvenli bir ortam oluşturuldu. Kurtulmak için yardım aramaya çıkıldığında 800 mil kürek çökerek Güney Georgia Adası'na ulaşmıştı.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağışlar Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağışlar Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Gece saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

0: Saat 4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzey ve doğusuyla Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir en düşük 14, en yüksek 20 derece. Bilecik 13-16, Bursa 15-20, Çanakkale 17-21, Edirne 15-21, İstanbul 16-21, Kırklareli 13-18, Kocaeli ve Sakarya 16-19, Tekirdağ 14-21, Yalova 18-20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar en düşük 11, en yüksek 19 derece. Aydın 15-28, Denizli 14-23, Kütahya 11-18, İzmir 16-26, Manisa 15-23, Muğla 12-24, Uşak 11-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Isparta çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 18, en yüksek 30 derece. Antalya 21-30, Burdur 11-23, Hatay 17-27, Isparta 10-22, Kahramanmaraş 15-28, Mersin 21-30, Osmaniye 17-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Karaman dışında bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en düşük 12, en yüksek 19 derece. Ankara 12-19, Çankırı 13-23, Eskişehir 12-18, Karaman 11-20, Kayseri 10-20, Kırıkkale 13-21, Kırşehir 12-23, Konya 12-20, Nevşehir 10-18, Niğde 11-18, Sivas 9-19, Yozgat 10-12 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kıyı kesimlerde kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bartın en düşük 16, en yüksek 23 derece. Bolu 12-17, Düzce 16-20, Karabük 15-20, Kastamonu 13-19, Zonguldak 17-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en düşük 13, en yüksek 22 derece. Artvin 16-19, Bayburt 10-21, Çorum 11-20, Giresun 16-24, Gümüşhane 11-22, Ordu 15-23, Rize 17-24, Samsun 16-23, Sinop 16-25, Tokat 13-23, Trabzon 17-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı en düşük 8, en yüksek 20 derece. Ardahan 8-16, Bingöl 11-25, Bitlis 9-18, Elazığ 12-25, Erzincan 11-22, Erzurum 7-19, Hakkari 15-21, Iğdır 13-23, Kars 7-18, Malatya ve Muş 11-23, Tunceli 12-25, Şırnak 19-24, Van 9-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Adıyaman en düşük 15, en yüksek 28 derece. Batman 14-28, Diyarbakır 13-28, Gaziantep 13-27, Kilis 15-28, Mardin 17-25, Şanlıurfa 17-29, Siirt 19-26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta hava sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Sabah 6'ya kadar hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla ilk olarak meclisteki Atatürk anıtına saat 13'te çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Anıttaki törenin ardından Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Kurtulmuş Başkanlığında saat 14'te açılacak. Kurtulmuş yapacağı sunuş konuşması sonrasında Genel Kurul'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul'a hitap edecek. Meclis Başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği resepsiyon, Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tören salonunda saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin toplumsal huzuru ve bütünleşmesini hedefleyen süreçte gelinen aşama kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 7595 sayılı kanun çerçevesinde mevcut durum gözden geçirilerek kanunun uygulanması bakımından yürütülmekte olan faaliyetlerle ilerleyen dönemde hayata geçmesi planlanan faaliyetler çok yönlü olarak ele alınmış ve genel bir durum değerlendirilmesi yapılmış, kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanlarıyla kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlanmıştır ifadelerine yer verildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 417 internet sitesine erişim engellendi. Avrupa Birliği, Gazze şeridinde Refah'taki geçiş noktasında konuşlu Avrupa Birliği Sınır Yardım Misyonu ve Avrupa Birliği Filistin Toprakları Polis Misyonu'nun görev süresini 30 Haziran 2027'ye kadar uzatma kararı aldı. Kararın Filistin yönetimi ve İsrail'le irtibat içinde alındığı aktarılan açıklamada, Avrupa Birliği liderlerinin 18-19 Haziran'daki zirvenin sonuç bildirisinde Avrupa Birliği Sınır Yardım Misyonu ve Avrupa Birliği Filistin Toprakları Polis Misyonu aracılığıyla Gazze Barış Planı'na katkıda bulunmaya hazır olunduğunun belirtildiği hatırlatıldı. Ve spor, basketbol Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 29 Eylül Salı günü temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, Bayern Münih'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Temsilcimiz Anadolu Efes ise İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldığından trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Hopa, Borçka, Artvin yolunun 47 ila 64. kilometrelerinde bulunan 10 adet tünel ve yaklaşımlarında yapılacak görüntü sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale-Çorum il sınırı Çorum yolunun 34. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Eylül Salı günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Karaman hariç İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Isparta çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'le, Samsun'un batısı, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli, Kocaeli, Sakarya ve Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 30 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Gelecek. Yağışların Marmara'nın doğusuyla Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 1 Ekim Perşembe günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Güney Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla, Konya, Sivas, Düzce ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Eylül Salı günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 30 Eylül Çarşamba günü Doğu Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda öğle saatlerinde yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, günün ilk saatlerinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 1 Ekim Perşembe günü Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Gece saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Saat 5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Gece saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzey ve doğusuyla Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir en düşük 14, en yüksek 20 derece. Bilecik 13-16, Bursa 15-20, Çanakkale 17-21, Edirne 15-21, İstanbul 16-21, Kırklareli 13-18, Kocaeli ve Sakarya 16-19, Tekirdağ 14-21, Yalova 18-20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar en düşük 11, en yüksek 19 derece. Aydın 15-28, Denizli 14-23, Kütahya 11-18, İzmir 16-26, Manisa 15-23, Muğla 12-24, Uşak 11-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Isparta çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 18, en yüksek 30 derece. Antalya 21-30, Burdur 11-23, Hatay 17-27, Isparta 10-22, Kahramanmaraş 15-28, Mersin 21-30, Osmaniye 17-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Karaman dışında bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en düşük 12, en yüksek 19 derece. Ankara 12-19, Çankırı 13-23, Eskişehir 12-18, Karaman 11-20, Kayseri 10-20, Kırıkkale 13-21, Kırşehir 12-23, Konya 12-20, Nevşehir 10-18, Niğde 11-18, Sivas 9-19, Yozgat 10-12 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kıyı kesimlerde kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bartın en düşük 16, en yüksek 23 derece. Bolu 12-17, Düzce 16-20, Karabük 15-20, Kastamonu 13-19, Zonguldak 17-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en düşük 13, en yüksek 22 derece. Artvin 16-19, Bayburt 10-21, Çorum 11-20, Giresun 16-24, Gümüşhane 11-22, Ordu 15-23, Rize 17-24, Samsun 16-23, Sinop 16-25, Tokat 13-23, Trabzon 17-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı en düşük 8, en yüksek 20 derece. Ardahan 8-16, Bingöl 11-25, Bitlis 9-18, Elazığ 12-25, Erzincan 11-22, Erzurum 7-19, Hakkari 15-21, Iğdır 13-23, Kars 7-18, Malatya ve Muş 11-23, Tunceli 12-25, Şırnak 19-24, Van 9-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Adıyaman en düşük 15, en yüksek 28 derece. Batman 14-28, Diyarbakır 13-28, Gaziantep 13-27, Kilis 15-28, Mardin 17-25, Şanlıurfa 17-29, Siirt 19-26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ve yağmobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, İlk saatlerde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5, zaman zaman 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine, sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefonda görüştü. Liderler, Türkiye-Endonezya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret ve savunma sanayi alanları başta olmak üzere birçok başlıkta işbirliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu doğrultuda adımlar atmaya devam edeceklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Subianto'yu Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 6 Ekim'de sunum yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığı'nda 6 Ekim'de toplanacak. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Ayrıca yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. 2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2-9 Ekim'de, elektronik kayıtlarsa 2-4 Ekim'de yapılabilecek. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8067'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 3901'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ülkenin 7 eyaletindeki 63 bölgede etkili olan salgında vaka ölüm oranı %48'in üzerinde kaydedildi. Salgın bazı bölgelerde yavaşlama belirtileri gösterirken Ituri ve Haut-Uele eyaletlerinde doğrulanmış vaka sayıları azaldı, ancak hastalık diğer bölgelerde yayılmayı sürdürüyor. Basketbolda BKT Eurocup'ta yeni sezon başlıyor. Temsilcimiz Tofaş, BKT Eurocup'ta yeni sezonu evinde açıyor. Tofaş, C grubu ilk maçında 29 Eylül Salı günü Alman ekibi Chemnitz Niners'ı konuk edecek. Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldığından trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Hopa, Borçka, Artvin yolunun 47 ila 64. kilometrelerinde bulunan 10 adet tünel ve yaklaşımlarında yapılacak görüntü sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale-Çorum il sınırı Çorum yolunun 34. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağışlar Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağışlar Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Eylül Salı günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Karaman hariç İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Isparta çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'le, Samsun'un batısı, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli, Kocaeli, Sakarya ve Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 30 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusuyla Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 1 Ekim Perşembe günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Güney Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla, Konya, Sivas, Düzce ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı

Hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Eylül Salı günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 30 Eylül Çarşamba günü Doğu Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda öğle saatlerinde yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, günün ilk saatlerinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 1 Ekim Perşembe günü Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız nesa, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Saat 6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Gece saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzey ve doğusuyla Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir en düşük 14, en yüksek 20 derece. Bilecik 13-16, Bursa 15-20, Çanakkale 17-21, Edirne 15-21, İstanbul 16-21, Kırklareli 13-18, Kocaeli ve Sakarya 16-19, Tekirdağ 14-21, Yalova 18-20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar en düşük 11, en yüksek 19 derece. Aydın 15-28, Denizli 14-23, Kütahya 11-18, İzmir 16-26, Manisa 15-23, Muğla 12-24, Uşak 11-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusuyla Isparta çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 18, en yüksek 30 derece. Antalya 21-30, Burdur 11-23, Hatay 17-27, Isparta 10-22, Kahramanmaraş 15-28, Mersin 21-30, Osmaniye 17-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Karaman dışında bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en düşük 12, en yüksek 19 derece. Ankara 12-19, Çankırı 13-23, Eskişehir 12-18, Karaman 11-20, Kayseri 10-20, Kırıkkale 13-21, Kırşehir 12-23, Konya 12-20, Nevşehir 10-18, Niğde 11-18, Sivas 9-19, Yozgat 10-12 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kıyı kesimlerde kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bartın en düşük 16, en yüksek 23 derece. Bolu 12-17, Düzce 16-20, Karabük 15-20, Kastamonu 13-19, Zonguldak 17-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en düşük 13, en yüksek 22 derece. Artvin 16-19, Bayburt 10-21, Çorum 11-20, Giresun 16-24, Gümüşhane 11-22, Ordu 15-23, Rize 17-24, Samsun 16-23, Sinop 16-25, Tokat 13-23, Trabzon 17-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı en düşük 8, en yüksek 20 derece. Ardahan 8-16, Bingöl 11-25, Bitlis 9-18, Elazığ 12-25, Erzincan 11-22, Erzurum 7-19, Hakkari 15-21, Iğdır 13-23, Kars 7-18, Malatya ve Muş 11-23, Tunceli 12-25, Şırnak 19-24, Van 9-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Adıyaman en düşük 15, en yüksek 28 derece. Batman 14-28, Diyarbakır 13-28, Gaziantep 13-27, Kilis 15-28, Mardin 17-25, Şanlıurfa 17-29, Siirt 19-26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta hava sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Sabah 6'ya kadar hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla ilk olarak meclisteki Atatürk anıtına saat 13'te çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Anıttaki törenin ardından Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Kurtulmuş Başkanlığında saat 14'te açılacak. Kurtulmuş yapacağı sunuş konuşması sonrasında Genel Kurul'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul'a hitap edecek. Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği resepsiyon, Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tören salonunda saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin toplumsal huzuru ve bütünleşmesini hedefleyen süreçte gelinen aşama kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 7595 sayılı kanun çerçevesinde mevcut durum gözden geçirilerek kanunun uygulanması bakımından yürütülmekte olan faaliyetlerle ilerleyen dönemde hayata geçmesi planlanan faaliyetler çok yönlü olarak ele alınmış ve genel bir durum değerlendirmesi yapılmış, kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanlarıyla kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlanmıştır ifadelerine yer verildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 417 internet sitesine erişim engellendi. Avrupa Birliği, Gazze şeridinde Refah'taki geçiş noktasında konuşlu Avrupa Birliği Sınır Yardım Misyonu ve Avrupa Birliği Filistin Toprakları Polis Misyonu'nun görev süresini 30 Haziran 2027'ye kadar uzatma kararı aldı. Kararın Filistin yönetimi ve İsrail'le irtibat içinde alındığı aktarılan açıklamada, Avrupa Birliği liderlerinin 18-19 Haziran'daki zirvenin sonuç bildirisinde Avrupa Birliği Sınır Yardım Misyonu ve Avrupa Birliği Filistin Toprakları Polis Misyonu aracılığıyla Gazze Barış Planı'na katkıda bulunmaya hazır olunduğunun belirtildiği hatırlatıldı. Ve spor, basketbol Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 29 Eylül Salı günü temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, Bayern Münih'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Temsilcimiz Anadolu Efes ise İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldığından trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Hopa, Borçka, Artvin yolunun 47 ila 64. kilometrelerinde bulunan 10 adet tünel ve yaklaşımlarında yapılacak görüntü sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale-Çorum il sınırı Çorum yolunun 34. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Gece saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Eylül Salı günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Karaman hariç İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Isparta çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'le, Samsun'un batısı, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli, Kocaeli, Sakarya ve Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 30 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusuyla Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 1 Ekim Perşembe günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Güney Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla, Konya, Sivas, Düzce ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Eylül Salı günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak.

ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 30 Eylül Çarşamba günü Doğu Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda öğle saatlerinde yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, günün ilk saatlerinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 1 Ekim Perşembe günü Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan,
Batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

soon.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Gece saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
3: bugün
2: hayatını.
3: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
2: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
4: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
5: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
6: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
7: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
6: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
7: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden merhaba. Bugün sizler için biraz sınırlarımızdan bahsetmek istiyoruz. Her yıl 140 milyon bebek dünyaya geliyor. Her biri kendine özgü sosyal, ekonomik, kültürel şartlar içinde. Çoğu ebeveynleri tarafından neşe ve mutluluk içinde büyütülüyor. Bazıları da o kadar şanslı değil. Çevresel şartlar ne olursa olsun, her bebek önemli bir özelliği paylaşıyor. Bütünlük duygusunu. Hayatımıza başlarken yeterli miyim, değerli miyim, sevilmeyi hak ediyor muyum diye sormuyoruz. Yaş aldıkça bütünlük duygusu yerini şüphelere bırakıyor. Travmatik deneyimler yaşamış, binlerce insanla röportaj yapan Oprah öğrendiklerini şöyle özetlemiş. Acı verici deneyimleri özümseyen çocuklar sancımaya başlar. İhtiyaç duyulmaya, onaylanmaya ve değerli görülmeye yoğun arzu duyarlar. Bu çocuklar büyüdükçe kendilerine yönelik standart oluşturmakta zorlanırlar. Aksaklık giderilmediğinde kendilerini şiddetin, bağımlılığın, sabote etmenin girdabı içinde bulurlar. Örüntünün en can yakıcı öğesi ise kendi sınırlarını belirlemeyi bile hak etmediklerine yönelik inançları. Bazısı kimseye sınır çizemez ve çevresindekileri memnun edebilmek için kendi isteklerine kör olurlar. Bazısı ise başkalarını sınır çizmeye mecbur edesiye kadar sabote ederler ilişkilerini. Sınırlar bizi tanımlar. Neyin ben olduğunu, neyin ben olmadığını biliriz. Sınır, nerede bittiğimizi, bir başkasının nerede başladığını gösterir. Neye sahip olduğumuzu, neyin sorumluluğunu üstleneceğimizi bilmek bize özgürlük verir. Bir bahçe metaforundan bahsedilir. Bahçemin nerede başlayıp nerede bittiğini bilirsem, ona her istediğimi yapmada özgür olurum. Yaşamımın sorumluluğunu üstlenmek, farklı pek çok olasılık sağlar. Ancak yaşamıma sahip olmazsam, seçeneklerim ve olasılıklarım son derece kısıtlı hale gelir. Çok bilindik kitap, Kurtlarla Koşan Kadınlar. Clarissa Estes de aynı metaforu kullanır. Bahçe her zaman çiçeklenemez. Ama bırakın hayatınızın alt üst oluşlarını kendi içsel döngüleriniz düzenlesin. Dışınızdaki başka güçler, kişiler ya da içinizdeki negatif kompleksler değil. Kendi bahçemizin sınırlarını belirlemek için hiçbir zaman geç değil. Bugün birisine hayır diyebiliyorsanız bu bir sınırınızın olduğunun göstergesi. Sınırlar, mesafeler her zaman sizi de korur, karşınızdakini de. Bazı sınırlar özgürleştirir. Ruh sağlığı uzmanları sağlıklı ilişkilerin temelini oluşturduğu ve güçlü bir özdeğer duygusu sağladığı için sınırlara çok önem verirler. Başkalarına nasıl davranılması gerektiğini söyler ve bireyleri kötü muameleden korur. Birey ve çevresi arasında sağlıklı bir ayrılık, fiziksel ve duygusal ayrılık sağlayarak kişinin kendi duygularına, düşüncelerine, ihtiyaçlarına sahip olmasını sağlar. Başkalarının olmasını istediği kişinin bir uzantısı olmak yerine kişinin kendi varlığını ortaya koymasına izin verir. Bizim hangi sınırlara ihtiyacımız var diye soracak olursanız, fiziksel sınırlar, duygusal sınırlar, manevi veya dini sınırlar, maddi sınırlar, zaman sınırları, pazarlık edilemez sınırlar. Bunların içerisinde en fazla pazarlık edilemez sınırları merak ediyorsunuzdur. Pazarlığa açık olmayan sınırlar, kendimizi güvende hissedebilmek için kesinlikle sahip olmamız gereken sınırlardır. Fiziksel şiddet, duygusal istismar, uyuşturucu veya alkol kullanımına teşvik edilmek gibi yaşamımızı tehdit altına sokan, güvenliğimiz için sorun teşkil eden bu tür durumlara maruz kalmamak için bu sınırların varlığını korumalıyız. Sınır kelimesi her ne kadar kısıtlayıcı bir anlam taşısa da aslında tam tersine bize kendi dünyamızda çok büyük bir özgürlük verir. Bir birey düşünceleri, duyguları, sahip olduğu fiziksel ve duygusal tüm varlığıyla kendi hak ve özgürlüklerinin bilincinde olarak başkalarının da haklarına ve özgürlüklerine saygı duyduğu bir ortamda yaşamalıdır. Bize ayrılan sürenin yine sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar. Sınırlarınıza sahip çıkın efendim ve kulağınız hep bizde olsun.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

sayın dinleyiciler, bugün 29 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 20 derece, Bilecik 16, Bursa 20, Çanakkale 21, Edirne 21, İstanbul 21, Kırklareli 18, Kocaeli 19, Sakarya 19, Tekirdağ 21 ve Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, İç Ege ile İzmir çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 28, Denizli 23, Kütahya 18, İzmir 26, Manisa 23, Muğla 24 ve Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Osmaniye çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 30, Burdur 23, Hatay 27, Isparta 22, Kahramanmaraş 28, Mersin 30 ve Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzeybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19 derece, Ankara 19, Çankırı 23, Eskişehir 18, Karaman 20, Kayseri 20, Kırıkkale 21, Kırşehir 20, Konya 20, Nevşehir 18, Niğde 18, Sivas 19 ve Yozgat 17 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 23 derece, Bolu 17, Düzce 20, Karabük 20, Kastamonu 19 ve Zonguldak 20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 22 derece, Artvin 19, Bayburt 21, Çorum 20, Giresun 24, Gümüşhane 22, Ordu 23, Rize 24, Samsun 23, Sinop 25, Tokat 23 ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 20 derece, Ardahan 16, Bingöl 25, Bitlis 18, Elazığ 25, Erzincan 22, Erzurum 19, Hakkari 21, Iğdır 23, Kars 18, Malatya 23, Muş 23, Tunceli 25, Şırnak 24 ve Van 20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adıyaman 28 derece, Batman 28, Diyarbakır 28, Gaziantep 27, Kilis 28, Mardin 25, Şanlıurfa 29 ve Siirt 26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 29 Eylül Salı, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava çok bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, gece 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti kapsamında Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed El Nahyan'la bir araya geldi. Fidan'ın ziyaretinde ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan tarafından kabul edilmesi, Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun Bin Zayed El Nahyan'la görüşmesi öngörülüyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan'ın gündeminde Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, Körfez'deki gelişmeler, Hürmüz ve Babül Mendeb boğazlarında seyri sefer güvenliği ile Gazze ve Yemen başta olmak üzere bölgesel meseleler olacak. Fidan'ın ziyareti kapsamında yapacağı görüşmelerde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki yüksek düzeyli stratejik konseyin ikinci toplantısına yönelik hazırlıkları gözden geçirmesi bekleniyor. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kurulun ikinci toplantısında Türkiye'nin toplumsal huzuru ve bütünleşmesini hedefleyen süreçte gelinen aşama kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada 7595 sayılı kanun çerçevesinde mevcut durum gözden geçirilerek kanunun uygulanması bakımından yürütülmekte olan faaliyetlerle İlerleyen dönemde hayata geçmesi planlanan faaliyetler çok yönlü olarak ele alınmış ve genel bir durum değerlendirmesi yapılmış, kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanlarıyla kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlanmıştır ifadelerine yer verildi. Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na ait arsayı sahte belgelerle kendi mülkiyetindeymiş gibi göstererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Şüphelilerin yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettiği, dolandırıcılıktan elde ettikleri haksız kazancın izini kaybettirmek ve para hareketlerinin takibini zorlaştırmak amacıyla paraları kripto para uygulamalarına aktardıkları tespit edildi. Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Budo'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre saat 8'deki Kabataş Mudanya, 9.30'daki Mudanya Kabataş ve Mudanya İhlas, saat 10'daki İhlas Kabataş, 11.30'daki Kabataş Mudanya ve Kabataş İhlas'la saat 13'teki İhlas Mudanya seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. Yahudilerin Sukot yani Çardaklar Bayramı'nın 3. gününde Filistin topraklarını gasp eden 1792 İsrailli polis koruması altında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İsrail polisinin koruması altında baskına katılan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Aksa'nın avlusunda Talmudik ayinler yaparak dans etti. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın da Burak yani ağlama duvarında düzenlenen ayinlere katıldı. Kudüs Valiliği, Talmudik ritüelleri ve çeşitli ayinleri tarihi ve hukuki statükoyu ihlal eden faaliyetler olarak nitelendirerek bu duruma yeni bir dini gerçeklik dayatma girişimi olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi. Ve spor, amirli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ikinci maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolunda üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ila 7. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bilecik-Mekece istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ila 64. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Çorum il sınırı Çorum yolunun 34. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağışlar Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağışlar Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Eylül Salı günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Karaman hariç İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Isparta çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'le, Samsun'un batısı, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli, Kocaeli, Sakarya ve Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 30 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusuyla Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 1 Ekim Perşembe günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Güney Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla, Konya, Sivas, Düzce ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Eylül Salı günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli.

0: Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 30 Eylül Çarşamba günü Doğu Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda öğle saatlerinde yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, günün ilk saatlerinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 1 Ekim Perşembe günü Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: biliyor muydunuz?
1: Midye yemek neden zararlıdır? Midye çok lezzetli bir yemektir. Ayrıca içerisinde B12 vitamini vardır. Ama bunun aksine midye sağlığa zararlıdır. Peki midye hem vitaminlerle dolu olup hem de sağlığa zararlı olmayı nasıl başarıyor? Midye denizin dibinde kayalarda yaşar. Aslında midyenin görevi denizlerdeki pislikleri temizlemektir. Biz de onları denizin dibinden toplar, birçok işlemden geçirir ve afiyetle yeriz. İşte zararımız da burada başlıyor. Midye yaratılışından ötürü denizin içinde bulunan ağır metalleri kendi içine çekiyor ve bir nevi kayaları ve denizi de bu şekilde temizliyor. Ve eğer siz çok fazla midye tüketirseniz, midyenin içinde bulunan civa ve kurşun gibi ağır metaller zamanla sağlığınızı bozmaya başlıyor. Özellikle civa bu maddeler arasında en tehlikeli olanı. Çünkü vücudumuz civayı dışarı atamıyor. Civa kolaylıkla beyine yerleşiyor ve zamanla da nörolojik bozukluklara neden oluyor. Sinir sistemini etkilediği için zamanla hafızada bozulma, his kaybı, işitme kaybı, konuşma bozukluğu ve sinir bozukluklarına neden oluyor. Bunun yanında kurşun da yine önce sinir sistemini etkiliyor. Hafıza kaybı, konsantrasyon bozuklukları, el ve ayak bileklerinde güçsüzlük karşılaşılabilecek başlıca etkilerden. Tabii ki midye yemeği çok abartmadığınız sürece ağır metallerden zehirlenme olasılığınız yüksek değil. Ama sonuç olarak midye yediğinizde bu ağır metalleri de vücudunuza çektiğinizi bilmeli, midye konusunda dikkatli olmalısınız.
0: Biliyor muydunuz?
1: Trafik ışıkları ne zaman, kim tarafından icat edildi? Günümüzdeki gibi trafiğin yoğun olmadığı ve araç çeşitlerinin az olduğu dönemlerde trafik ışıklarına kimsenin ihtiyacı yoktu. At arabalarının yoğunlaşmasıyla bu ihtiyaç kendini hissettirmeye başladı. Bu düzensizliği bir düzene sokabilmek için gaz lambalarından kurulan bir düzenekle denemeler yapıldı. Daha sonraları 1920'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Detroit kentinde demir yollarının sinyalizasyon sistemine benzer bir sistem yapıldı ve trafik lambası olarak kullanıldı. Günümüzde kullandığımız modern trafik ışıklarının patenti ise ilk kez 23 Kasım 1923 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Cleveland'da Garrett Augustus Morgan tarafından alındı. Bu patenti aldıktan kısa bir süre sonra ise patentini General Electric'e sattı.
0: Biliyor muydunuz?
1: Yeryüzünün en sıcak yerinin Afrika'daki El Ezize bölgesi olduğunu ve sıcaklığın gölgede 58 derece olduğunu, deniz kobrasının dünyanın en zehirli yılanı olduğunu, ayaklarımızın haşerilerin en sevdiği uzvumuz olduğunu, uzaya ilk defa 12 Nisan 1961 tarihinde Yuri Gagarin'in uçtuğunu, çekirgenin kulağının dizinde olduğunu, tarih boyu yapılmış savaşların en uzununun İngiltere ile Fransa arasında olduğunu ve bu savaşın 1338-1453 yılları arasında tam 115 sene sürdüğünü biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Saat 8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 29 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 20 derece, Bilecik 16, Bursa 20, Çanakkale 21, Edirne 21, İstanbul 21, Kırklareli 18, Kocaeli 19, Sakarya 19, Tekirdağ 21 ve Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, İç Ege ile İzmir çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 28, Denizli 23, Kütahya 18, İzmir 26, Manisa 23, Muğla 24 ve Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Osmaniye çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 30, Burdur 23, Hatay 27, Isparta 22, Kahramanmaraş 28, Mersin 30 ve Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzeybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19 derece, Ankara 19, Çankırı 23, Eskişehir 18, Karaman 20, Kayseri 20, Kırıkkale 21, Kırşehir 20, Konya 20, Nevşehir 18, Niğde 18, Sivas 19 ve Yozgat 17 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bölgeye aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 23 derece, Bolu 17, Düzce 20, Karabük 20, Kastamonu 19 ve Zonguldak 20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 22 derece, Artvin 19, Bayburt 21, Çorum 20, Giresun 24, Gümüşhane 22, Ordu 23, Rize 24, Samsun 23, Sinop 25, Tokat 23 ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 20 derece, Ardahan 16, Bingöl 25, Bitlis 18, Elazığ 25, Erzincan 22, Erzurum 19, Hakkari 21, Iğdır 23, Kars 18, Malatya 23, Muş 23, Tunceli 25, Şırnak 24 ve Van 20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adıyaman 28 derece, Batman 28, Diyarbakır 28, Gaziantep 27, Kilis 28, Mardin 25, Şanlıurfa 29 ve Siirt 26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtına, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerine kadar batısında 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, kuzeyinde 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, yer yer 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabine toplantısının ardından millete seslendi. Erdoğan, fon soruşturması ile ilgili olarak ister piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'le Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in fon soruşturmasına ilişkin şimdiye kadar atılan adımlarla ilgili kabine üyelerini bilgilendirdiğini söyleyen Erdoğan, fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Tabii burada bir diğer kritik husus, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri süratle hayata geçireceğiz açıklamasında bulundu. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Finansal Yatırımlar Holding Anonim Şirketi hakkında yapılan inceleme sonucunda pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan 37 kişi hakkında suç duyurusu yapılmasına ve 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına, 2 tüzel kişi hakkında 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına, 24 kişinin de lisans ve yetki belgelerinin iptal edilmesine karar verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 38 şüpheliden 36'sı sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İki şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri kararı verildi. Kırıkkale'nin Yahşiyan Belediyesi'ne yönelik 4 ilde düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 35 zanlıdan, aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türk Yılmaz'ın da bulunduğu 15'i tutuklandı. Şüphelilerden ikisine ev hapsi verildi, 18'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlılardan birinin ceza infaz kurumunda olduğu tespit edilmiş, biri ise adresinde bulunamamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, orduyu büyütme kararı aldı ve imzaladığı başkanlık kararnamesiyle muvazzaf asker sayısının 15.500 artırılarak 1.550.000'e çıkarılması talimatını verdi. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, pazartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Rus topraklarında 8.000'den fazla Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve 10.000 askerin daha konuşlandırılması için hazırlık yapıldığını açıklamıştı. Ukrayna ve Güney Kore'nin tahminlerine göre Kuzey Kore, 2024'ten bu yana Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını desteklemek amacıyla yaklaşık 14.000 ila 15.000 arasında asker gönderdi. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, yeni yapay zeka modelinin yayınlanmasını güvenlik kaygıları nedeniyle durdurdu. OpenAI, yeni yapay zeka modeli olan GPT-6.1 Astra'yı güvenlik kaygıları nedeniyle kullanıma sunmayacağını duyurdu. Söz konusu modelin yetki sınırları içinde kalma ve yapılan iş türü hakkında kullanıcıya bilgi verme konularında yetersiz kaldığı açıklandı. Ve spor, amilli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ikinci maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolunda üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ila 7. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bilecik-Mekece istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ila 64. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale-Çorum il sınırı Çorum yolunun 34. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağışlar Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağışlar Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Mutlu sabahlar sevgili dinleyenlerimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda basında gündem programımız başladı. Bugün 29 Eylül Salı, saatlerimiz 8.16 gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca programımızda sizlerle birlikte olacağız. Bazı gazetelerin birinci sayfalarından gündemde yer bulan haberleri paylaşacağız. Hava tahminleri de olacak programımızda. Meteoroloji Bölge Müdürlüklerimize bağlanarak telefonla Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi uzmanlarımızdan bölgelerine ilişkin son hava tahminlerini alacağız. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ediyoruz sizlere. Efendim güzel bir gün diliyoruz programımıza. Milliyet gazetesinden haberlerle başlayalım. Millet kırmızı çizgimiz sözleri var gazetenin bugün manşetinde. Cumhurbaşkanı kabine sonrası fon soruşturması ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bizim kırmızı çizgimiz milletimizdir diyen Erdoğan, her kim milletin malına, hukukuna el uzatırsa karşısında bizi bulur ifadesini kullandı. Detayı aktaracağız. Günün ilk bağlantısından sonra uzmanımız Sayın Köksal Köksoy'a kulak veriyoruz şimdi. Günaydın efendim.
1: Günaydın Ruşen Hanım.
0: İzmir ve çevresi için söz sizde Köksal Bey.
1: Evet, yarın sabah saatlerine kadar bölgemizin geneli parçalı ve çok bulutlu. Aydın il geneliyle İzmir'in güney kesimleri dışında aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçecek. Hava sıcaklığında düne göre önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar kuzeyli yönlerden orta kuvvette, bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerinde kuvvetli. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde ise kısa süreli yer yer fırtına şeklinde esecek. Rüzgarın hızı 40 ila 70 km saat aralığında esecek. Gün içerisinde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde olacak. İzmir 26, Çanakkale 21, Balıkesir 20, Manisa ve Çanakkale 23, özür dilerim, Manisa ve Aydın 23 derece. Ege Denizi'nin hava parçalı çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 bofor kuvvetinde. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 5 ila 7 bofor kuvvetinde fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre dolayında. Görüş mesafesi ise iyi olarak tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerinde beklenen kısa süreli fırtınaya karşı vatandaşlarımızın, dinleyenlerimizin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Benim bu sabah aktaracaklarım bu kadar Nurşen Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz size, ekip arkadaşlarınızla birlikte Köksal Bey.
1: İyi yayınlar sizlere.
0: Sağ olun, iyi günler. İzmir ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Günün ilk bağlantısında programımızda Milliyet gazetesinden paylaşıyoruz manşet haberini. Adaletli Hazine ve Maliye Bakanı'nın fon soruşturmasına ilişkin şimdiye kadar atılan adımlarla ilgili kabine üyelerini bilgilendirdiğini söyleyen Erdoğan, kimse bize milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir dedi. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu insanımızın huzuruysa, söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, huzuru ve kalkınmasıysa bunda en küçük tereddüt göstermeyiz diye konuştu. Adana'ya uzanıyoruz şimdi de son hava tahminlerini almak için uzmanımız Sayın Aşkın Gündoğdu bilgileri bizlerle paylaşacak. Günaydın Aşkın Bey.
2: Günaydın Nurşin Hanım.
0: Son tahminler için sözü size bırakalım.
2: Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezimizin hazırlamış olduğu hava tahmin raporu şu şekildedir. Bölge genelinin parçalı bulutlu, Hatay çevrelerinin yer yer çok bulutlu, aralıklı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklarda 2 ila 4 derecelik düşüş beklenmekle beraber rüzgar ise genellikle güney ve batı, zamanla kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecektir. İl merkezlerimizdeki en yüksek sıcaklıklara baktığımızda ise Adana parçalı bulutlu 30 derece, Mersin parçalı bulutlu 28, Kahramanmaraş parçalı bulutlu 29 derece, Osmaniye parçalı bulutlu 29 derece, Gaziantep parçalı bulutlu 27 derece, Kilis parçalı bulutlu 28 derece ve son olarak Hatay ise parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 27 derece olacaktır. bölgeden aktarabileceklerim şimdilik bunlardır Nurşen Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağolunuz. İyi günler. Uzmanlarımızdan Sayın Aşkım Gündoğdu paylaştı. Adana ve çevresi için son hava tahminlerini bizler de Milliyet gazetesinden haberleri aktarıyorduk. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine sonrası yapmış olduğu açıklamaları var. Fon soruşturması ile ilgili önemli açıklamalarını paylaşmıştık. Alt başlıkta yeni düzen arayışı şeklinde bir ifade yer buluyor. Sürecin ardından AK Parti cephesinde atılabilecek yeni adımlar öne çıkarken benzer sorunların tekrarını önlemeye yönelik olası düzenlemelerde tartışılıyor. Masada hisse bazlı pozisyon sınırı, likidite eşiği ve erken uyarı sistemi var. 1 Ekim'de yeni yasama yılının başlamasının ardından fon krizinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir meclis araştırma sürecinin gündeme gelmesi üzerinde duruluyor. İlgisi olmayana işlem yok. Haber başlığı Hazine Bakanı Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacağını belirtti. Sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturmalarda 45 firma ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbiri kaldırıldı. Gerçek kişiler üzerindeki tedbir ise sürüyor. SPK'dan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ödeme açıklaması alt başlık. SPK, tasfiye konu fonlarda TEFAS üzerinden verilen ancak işlemlerin durdurulması nedeniyle iptal edilen talimatlara ilişkin ödeme esaslarını açıkladı. Buna göre 17 Eylül'de TEFAS'a iletilen ve platform tarafından iptal edilen talimatların sahiplerine tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacak. Çok kazanandan geri alınabilir mi sorusu var başlıkta. Dünyada yatırdığından daha fazla para çekenlerden bazı kazançların geri alınarak zarar gören yatırımcıya aktarılmasını sağlayan clawback yöntemiyle mümkün olduğu ölçüde gerçek ana para kayıplarının karşılanması sağlanıyor. Türk hukukunda ise tek ve özel bir clawback sistemi yok, ancak olayın niteliğine göre sebepsiz zenginleşme, tasarrufun iptali, müsaadele ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerine ilişkin farklı hukuki yollar gündeme gelebiliyor deniyor haberde sevgili dinleyenlerimiz. Atina'ya rota değiştirtti. Türkiye faktörü başlığıyla veriliyor haber. Kıbrıs'ı Yunanistan üzerinden Avrupa elektrik sistemine bağlaması planlanan projede Türkiye faktörü devreye girdi. Atina projenin rotasını değiştiriyor. Yunanistan'la Güney Kıbrıs arasında planlanan elektrik bağlantısı GSI projesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Yunan Katamirini gazetesinin haberine göre projeyi birlikte yürüten Atina ve Paris GSI güzergahında sınırlı bir yeniden tasarım yapılması gerektiği konusunda görüş birliğine vardı. GSI projesindeki temel anlaşmazlıklardan birini Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin tutumu oluşturuyor. Yeni güzergahın Ankara'nın 15 Ağustos'ta Meis'in güneyinde ilan ettiği Fethiye Kaş Deniz Parkı kapsamındaki bölgelerden kaçınacak şekilde planlanması öngörülüyor. Amaç, Türkiye'nin bölgede yetki iddiasında bulunarak faaliyetlerin durdurulmasını talep etme ihtimalini azaltmak ve projenin önüne yeni engeller çıkmasını önlemek. Atina, Girit'in güneyi ve batısındaki kara sularını 12 mile çıkarma seçeneğini de değerlendiriyor. Evet, Milliyet gazetesinden diğer haberleri de paylaşacağız. İstanbul'u dinleyicilerimiz için şimdi trafiğe göz atalım. Şu dakikalarda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde yoğunluk yok. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde trafik yoğun, yer yer akıcıyken Anadolu'ya geçişlerde yoğunluk gözlenmiyor. Haliç Köprüsü'nde her iki yönde, yani hem Ayvansaray yönünde hem de Halıcıoğlu yönünde yoğunluk var sevgili dinleyenlerimiz. TEM'de Ataşehir Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar yoğunluk var. Yine TEM'de karayollarından Seyran Tepe'ye kadar yoğun. Her iki güzergahta yolculuk süreleri 50 dakika. D100 karayolunda Adliye'den Bostancı'ya kadar 40 dakikada gidiliyor. E5'te Uzunçayır'dan Ortaköy Viyadüğü'ne kadar 1 saat yolculuk süresi. TEM'de Sultanbeyli'den Çamlıca Gişeler'e kadar yarım saate kat ediliyor güzergah. D100 karayolunda Haramidere kavşağından Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar, TEM'de Küçük Sudan Ataşehir kavşağına kadar, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçük Yalı'dan Fener yoluna kadar 45 dakikada gidiliyor. E80 bağlantı yolu Sahil Bulvarı Havaalanı 1. kavşağından Pendik'e kadar 25 dakikada gidilebiliyor sevgili dinleyenlerimiz. Otogar bağlantı yolu Esenler Caddesi Metris kavşağından Esenler Otogar'a kadar 35 dakikada gidilebiliyor. Şile yolu caddesi Üsküdar Ümraniye TEM bağlantı yolu Parseller kavşağından Libadiye'ye kadar. Minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi İnönü Caddesi Basın Ekspres yolu Küçükyalı'dan İki Telli kavşağına kadar yoğunluk var. Her iki güzergahta yolculuk süreleri 1 saat 5.89 kilometrelik mesafeler saatte 5-6 kilometre hızla gidiliyor. Bu güzergahlarda trafik neredeyse durma noktasında. Üsküdar Caddesi, Bağdat Caddesi Toprak Yoldan Maltepe'ye kadar 25 dakika yolculuk süresi. Caddebostan Pendik Sahil Yolu Sahil Bulvarı Yunus'tan Tersane Kavşağı'na kadar, TEM'de Samandıra Kavşağı'ndan Sultanbeyli'ye kadar 20 dakikada gidiliyor sevgili dinleyenlerimiz. Trafikte kolaylıklar diliyoruz sizlere. Milliyet Gazetesi'nden haberler paylaşmaya devam edelim. Okul bahçesinde dehşet başlığıyla paylaşılıyor bir haber. Osmaniye'de şizofreni hastası olduğu iddia edilen 30 yaşındaki AEB, kendisini büyüten edebiyat öğretmeni amcası Mehmet Bilgili'yi görev yaptığı okulun bahçesine çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü. Öğrenciler dersteyken gerçekleşen saldırının ardından şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Okulda eğitime 2 gün ara verildi. Burunlarından fitil fitil getirilmeli sözleri var bir haberin başlığında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş yaşanan fon krizine ilişkin bu insanların tamamı 3-5 kuruş biriktirdikleri helal paralarından kazanç elde etmek için borsaya yatırım yapmışlar. Bunların paraları üzerinde kim spekülasyon yaptı, kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir. Hepsinden hesap sorulmalıdır dedi. Yeni partide gözler Anayasa Mahkemesi'nin bugün yapacağı isim toplantı. Bunların paraları üzerinde kim spekülasyon yaptı, kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir. Hepsinden hesap sorulmalıdır dedi. Yeni partide gözler Anayasa Mahkemesi'nin bugün yapacağı isim toplantısına çevrildi.

Önce hüküm, sonra tahliye. Deniz Göktaş sosyal medyada yayınladığı videolara ilişkin 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında hükümle birlikte tahliye edildi. Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 11 ay 20 gün, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundansa 7 ay 15 gün hapis cezası verilen Göktaş, suçu ve suçluyu övme suçundan beraat etti. Hürmüz'ün adını Trump yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump sosyal medya platformundan Körfez bölgesinin haritasını paylaşarak daire içine alınmış Hürmüz Boğazı alanını Trump Boğazı olarak nitelendirdi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için İran'ın yaptığı 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesinin ardından bu hafta İran'la daha fazla görüşme gerçekleştirilmesini beklediğini belirtti. Denizin altından medeniyet çıktı. Antalya Adrasan'daki yaklaşık 2100 yıllık gemi batığında yürütülen kazılarda binlerce seramik eserden oluşan sofra takımları gün yüzüne çıkarıldı. 42-55 metre derinlikteki batıktan çıkarılan seramiklerin ahşap sandıklara yerleştirilmeden önce aralarına kil konulduğu, bunun da gemi batarken eserlerin kırılmasını önlediği belirtildi. Logonun üzerinden aktaralım haberler. Milliyet gazetesinden Nuh'un gemisinde heyecanlandıran izler başlığıyla paylaşılmış bir haber. Ağrı Doğu Bayazıt'ta Nuh'un gemisine ilişkin yürütülen araştırmalarda tekne biçimli alanda radar ve sondaj çalışmaları yapıldı. Yer altında tünel ve boşluk olabileceği düşünülen izlerden 300'den fazla numune alındı. Numunelerde özellikle çürümüş ahşap gibi yüksek organik madde, hayvan kalıntıları ve insan faaliyetleri ilişkin izler araştırılacak. İtalya karşısında dağıldık. Bursa'da hüsran. UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa yenilgisiyle başlayan A milli takımımız Bursa'da İtalya'ya karşı ağır bir mağlubiyet aldı. Güçlü rakibin ilk yarıda 18 dakika içinde attığı 3 gol ümitlerimizi erken bitirdi. İkinci yarıya Barış'ın sayısıyla başlayan ancak devamını getiremeyen Ay Yıldızlar Pio Esposito'nun golüyle sahadan farklı yenilgiyle ayrıldı. Evet, bu spor haberiyle birlikte Milliyet gazetesini noktalamış olduk. Bir şarkı dinleyelim, ardından gazetelerden başlıklarla basın gündem programımız devam edecek. Müzik.

0: En havalı radyo meteorolojinin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Basını gündem programımızda bir şarkı arasının ardından sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Sabah gazetesinden paylaşacağız haberler ama öncesinde İstanbul ve çevresi için son hava tahminlerini alalım. Uzmanımız Sayın Dila Öztan hattımızda. Günaydın efendim.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmeleri rica ediyoruz sizden.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ve Trakya'nın geneli aralıklı sağanak ve gökyüzlü sağanak yağışlı. Yağışların İstanbul yakasında yer yer Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgar kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı illerde bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklıklara gelecek olursak İstanbul 21 derece, Kocaeli 19 derece, Sakarya 19 derece, Edirne 21 derece, Tekirdağ 21 derece, Kırklareli 18 derece ve Yalova 20 derecedir. Denizlerimizde bugün Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Batı Karadeniz hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gökyüzlü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusu 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga 1,5 ila 2,5 metre, batısı yer yer 3 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Marmara Denizi hava durumu ise parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli sağanak ve gökyüzlü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga 1,5 ila 2,5 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Bölgemizden aktaracaklarımız bunlar.
0: Teşekkür ediyoruz Dila Hanım. Ekip arkadaşlarınızla birlikte iyi çalışmalar diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: İyi günler, hoşçakalın. İstanbul ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Programımızda Sabah gazetesinden paylaşıyoruz haberler. Milletin hakkına el uzatan karşısında bizi bulur sözleri var haberin başlığında. Sözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait. Erdoğan'dan fon soruşturmalarında kararlılık vurgusu, ister piyasa manipülasyonu, ister borsa oyunu, ister yolsuzluk yaparak her kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulacak diyor. Erdoğan 3 saat süren kabine toplantısı sonrası millete seslendi. Şöyle diyor konuşmasında: kimse bizi şehir şehir dolaşıp yolsuzlukları savunanlarla mukayese etmesin. Kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hak yiyenleri savunma yoluna gitmeyiz. Söz konusu insanımızın huzuru, 86 milyonun ekonomik güvenliği ise en küçük bir tereddüt göstermeyiz diyor ve şöyle devam ediyor: finansal sistemimiz güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Sermaye piyasasının temelleri sağlamdır. Bu sınavların üstesinden rahatça gelecek kapasiteye sahiptir. Muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur, diyor. Gereken her adım atılacak alt başlığı var. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere karıştığı tespit edilenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyleyen Başkan Erdoğan, yarın yani bugün için ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Maşeri vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacak, diyor. COP31 zirvesi için lider diplomasisi alt başlık. Başkan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile telefonda görüştü. İşbirliğinin daha da geliştirileceğini belirten Erdoğan, Subianto'yu Antalya'da yapılacak COP31 liderler zirvesine davet etti. Vurgun'da emanetçi olduğunu itiraf etti. Başlığın detayını Van ve çevresi için hava tahminlerini aldıktan sonra paylaşalım. Hattımızda uzmanımız Sayın Gamze Deniz var. Günaydın efendim.
2: Günaydın Nurşen Hanım.
0: Son değerlendirmeler neler? Dinleyenlerimizle paylaşırsanız seviniriz.
2: Tabii ki. Bölgenin de havanın parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli şekilde. Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esmesi bekleniyor. Son olarak il merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının Van 25, Muş 27, Bitlis ve Hakkari'de 23 derece olacağı tahmin edilmektedir. Aktaracaklarımız bu kadar. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyoruz bizler de. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Sevgili dinleyenlerimiz, Van ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Sabah gazetesinden paylaşıyoruz haber. Vurgun'da emanetçi olduğunu itiraf etti. İmamoğlu suç örgütünün dünkü duruşması, Cebeci'deki 111 milyar liralık kaçak hafriyat Vurgun'un ayrıntılarını ortaya koydu. Firari Murat Gül İbrahimoğlu'nun emanetçisi Yılmaz Doğan, Vurguncu Kuzey Gayrimenkule ortaklığını açıklayamadı. Şirketin %50'sini 30 milyon liraya aldığını savunan Doğan, "Parayı ise Gül İbrahimoğlu'ndan elden aldım. Bankadan geri gönderdim," dedi. Doğan, alışverişin göstermelik olduğunu ima etti. Yeni Parti'de koltuk savaşı kızıştı. Yeni Parti'nin ilçe kongreleri arbede küfür, silah sesleri ve şaibe iddialarının merkezi haline geldi. Trabzon ve İstanbul'da şaibeli seçim iddiaları ortalığı savaş alanına çevirdi. Mersin'de de silah sesleri büyük panik yarattı deniyor haberde sevgili dinleyenler. Zihinlerdeki silahı da bırakmak lazım sözleri var bir başlıkta. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, arkadaşımız İsa Tatlıcan'ın sorularını yanıtladı. Portekiz'de temaslarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Sadece eldeki silahı değil, zihinlerdeki silahı da bırakmak lazım. Ayrılıkçı ve ayrımcı dilden vazgeçilmeli, diyor. Gazze kasabı İsrail'de de istenmeyen adam oldu. Hamas'ın 2023'teki saldırısını 10 gün önceden bildiği halde önlem almayan İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesinde vatana ihanetle suçlanıyor. Sokaklara dökülen binlerce İsrailli, soykırımcıyı kayıplardan sorumlu tuttu. Duraktaki kadını öldüren İETT şoförüne 30 yıl hapis, motosikletinin üzerine sürdü, denizi ezdi. Deniyor haberde, detayı 3. sayfada veriliyor haberin sabah gazetesinde. Şanlıurfa Teknofest'e hazır, heyecanla beklenen Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa'da yarın başlıyor. GAP Havalimanı'nda 5 gün sürecek festivalde teknoloji, havacılık ve savunma sanayine yönelik sergi, deneyim alanı, eğitici atölye ve teknoloji yarışmaları yer alacak sevgili dinleyenlerimiz. Iğdır'a uzanıyoruz. Uzmanlarımızdan Sayın Aleyna Aymak'tan alacağız şimdi. Iğdır, Ağrı ve Kars için son hava tahminlerini. Günaydın efendim.
3: Merhabalar, günaydın.
0: Merhaba, söz sizde. Bölgeniz için Aleyna Hanım.
3: Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcakların mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın bölge genelinde farklı yönlerden hafif ve orta kuvvetli, yağış anında kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar şeklinde alacaktır. Iğdır 23, Kars 18, Ağrı ise 20 santigrat derece. Aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
3: İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: İyi günler efendim. Hoşçakalın. Iğdır, Ağrı ve Kars için son hava tahminlerini aldık. Sabah gazetesinden paylaşıyoruz. Haber, gök vatan hür kuşa kavuştu. Yerli ve milli yeni nesil temel eğitim uçaklarının ilk ikisi Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ'taki törende 2028 sonuna kadar 55 hür kuş 2'nin tamamını envantere kazandırmayı planlıyoruz, dedi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran da uçağın pilotaj eğitiminde önemli görevler üstleneceğini vurguladı. Yerli cep telefonu gelecek yıl piyasada Türk Telekom ve Aselsan'ın birlikte üreteceği yerli telefon için geri sayım başladı. Müjdeyi Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin verdi. 2027'de piyasada olması beklenen telefon pil ve kamerada rekabetçi olacak şekilde tasarlanıyor sevgili dinleyenlerimiz. Yavuz Donat'ın vitrin yazısında muhalefete güven yok başlığı var. Terörsüz Türkiye için CHP ve İyi Parti net bir duruş sergileyip evet destekliyoruz diyemiyor. Şırnaklı berber durumu özetliyor. Barış için ne CHP ne de Yeni Parti güven veriyor, deniyor haberde. Midelerinde uyuşturucuyla yakalandılar. Esenboğa Havalimanı'nda uluslararası kurye ağına darbe başlığıyla verilmiş haber. Evet, röntgen görüntüsü de paylaşılmış fotoğraf olarak sevgili dinleyenler. Parlak dimağlara ihtiyaç var. İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Vekili Bilal Erdoğan yeni akademik yılın açılışında konuştu. Bu çağda yaşadığımız zorlukları fikir düzeyinde ele alacak en parlak dimağlara ihtiyacımız var, diyor haberde sevgili dinleyenlerimiz. Evet, Ankaralı dinleyicilerimiz için trafiğe göz atalım. Bakalım şu dakikalarda trafikte durum nasıl Ankara'da? Samsun yolu şehir merkezine kadar, Eskişehir yolu da şehir merkezine kadar yoğun görünüyor. Havaalanı yolu şehir merkezine kadar yoğun, yer yer akıcı sevgili dinleyenlerimiz. İrfan Baştuğ Caddesi Atatürk Bulvarı Keçiören Sapağı'ndan Atatürk Ulus Heykeli'ne kadar, Fatih Caddesi Fatih Köprüsü Kazım Karabekir Caddesi Cumhuriyet Kızlar Pınarı Caddesi girişinden Tandoğan Meydanı'na kadar 35 dakika yolculuk süreleri. Anadolu Bulvarı İvedik Organize Sanayi Kavşağı'ndan Güvercinlik Caddesi çıkışına kadar yoğunluk var. Yarım saatte kat ediliyor güzergah. Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar, Turgut Özal Bulvarı Konya yolu Fatih Köprüsü'nden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar, Yozgat Bulvarı Etlik Caddesi Seyitler Kavşağı'ndan Etlik Polikliniği Kavşağı'na kadar yaklaşık 25 dakika yolculuk süreleri. Dikmen Caddesi Polis Evi'nden Cevizlilere Caddesi girişine kadar 20 dakikada gidiliyor. İstasyon Caddesi Elvan Kent Sapağı'ndan Etimesgut Banliyö İstasyonu'na kadar da 20 dakikada kat ediliyor güzergah. Talatpaşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi Numune Hastanesi'nden NATO yolu girişine kadar, 2452. Cadde Ümitköy Kavşağı'ndan Angora Evleri'ne kadar 15 dakikada gidilebiliyor. 2452. Cadde Angora Evleri'nden Ümitköy Kavşağı'na kadar, Otosanayi yolu Şaşmaz Kavşağı'ndan Etimesgut Kavşağı'na kadar yoğunluk var. İncek Bulvarı TED Koleji Sapağı'ndan Ahlatlı Bel Kavşağı'na kadar, Ayaş yolu Harikalar Diyarı Kavşağı'ndan Optimum'a kadar 10 dakika yolculuk süreleri. Trafikte kolaylıklar diliyoruz sizlere. Sabah gazetesinden paylaşıyoruz bir haber. Bizim çocukların yüzü yine gülmedi. Amilli takımımız büyük umutlarla çıktığı İtalya maçından üzgün ayrıldı. Bursa'da oynanan ve ATV'den yayınlanan mücadelede ilk yarıda 3-0 geriye düştük. Ekibimiz ikinci devreye Barış Alper'in golüyle başlasa da sevinç kısa sürdü. 4-1'lik yenilgi sonrası Uluslar A Ligi 1. grupta puansız son sırada kaldık deniyor haberde. Arda Güler müthiş performansına rağmen farklı yenilgiyi önleyemedi deniyor haberde. Evet, heyecan fırtınası sürüyor. İspanya-Hırvatistan maçı 21.45'te. Çekya-İngiltere karşılaşması da 21.45'te. İskoçya-İsviçre karşılaşması da var. Her üç karşılaşmada saat 21.45'te başlayacak Türkiye saatiyle sevgili dinleyenlerimiz. Evet, böylelikle noktalamış oluyoruz sabah gazetesini. Fotomaç gazetesine spor severler için göz atalım. Böyle mi olacaktı deniyor başlıkta. Uluslar A Ligi 1. grup ilk maçında Fransa'ya yenilen A milli takımımız dün de İtalya'dan fark yedi. Bursa'da müthiş taraftarımızın önünde kabus gibi bir ilk yarı yaşadık. 9. dakikada Bastoni'nin golüyle geriye düştük. 22'de Frattesi ve 27'de Kayode'nin sayılarıyla sarsıldık. İlk 45 dakikada isabetli şut bile çekemedik. Hiçbir varlık gösteremedik. İlk devrede Bursa'da gökyüzü karardı. Yağmur sağanağa dönüştü. İtalya fırtınası esti. 47'de Barış Alper'le skoru 3-1 yaptık ama 50'de Esposito farkı yeniden açtı. Skor 1-4. İkinci devrede daha istekli oynadık ama sonuç alamadık. İlk golde Zeki, ikinci ve dördüncü golde ise kalecimiz Altay büyük hata yaptı. Barış Alper çok savaştı. Arda Güler güzel paslarıyla alkışlandı. Cuma günü Belçika ile karşılaşacağız sevgili dinleyenlerimiz. Evet, Türk halkı ATV ekranlarında Türkiye-İtalya maçını izledi deniyor. Fatih Terim analizleriyle maçın röntgenini çekti. Detayları Fotomaç gazetesinde veriliyor haberin. Evet, A milli takımımıza Cuma günü Belçika ile oynayacağı karşılaşmada başarılar diliyoruz. Bir diğer haber, turkuaz medyada milli heyecan sürüyor. İlk kez UEFA Uluslar A Ligi'nde yer alan Ay Yıldızlı ekibimizin sırasıyla Belçika, İtalya ve Fransa ile oynayacağı dev karşılaşmalarda ATV'de olacak. Türkiye'nin ATV ekranlarına Türkiye yine ATV ekranlarına kilitlenecek sevgili dinleyenlerimiz. Evet, İtalya Türkiye maçı 5 Ekim pazartesi Stad Dallara'da Türkiye saatiyle 21.45'te oynanacak. Türkiye Belçika 12 Kasım Perşembe günü Gürsel Aksel Stadyumunda oynanacak. Saat 20'de başlayacak maç. Fransa Türkiye karşılaşması ise 15 Kasım Pazar günü Atlantik Stadında oynanacak. Saat Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak maç sevgili dinleyenlerimiz. Evet, bugün de İspanya, Hırvatistan, Çekya, İngiltere, İskoçya, İsviçre karşılaşmaları var. Saat Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak sevgili dinleyenlerimiz. Evet, spor haberiyle ve Fotomaç gazetesini noktalamış olduk sevgili dinleyenlerimiz. Diyarbakır ve çevresi için son değerlendirmeleri alalım. Uzmanımız Sayın Cahit Eker'e kulak veriyoruz. Günaydın efendim.
4: Günaydın, iyi yayınlar efendim.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü size bırakalım bölgeniz için.
4: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu. Akşam saatlerine kadar bölgenin kuzeydoğusu ve güneyinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında 1 ila 2 derece civarında düşüş bekleniyor. Rüzgarın ise güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Şırnak'ın doğusunda kuvvetli esmesi beklenmektedir. Son olarak bölgemizdeki il merkezlerinde gün içerisinde beklediğimiz en yüksek sıcaklık tahminlerimiz ise şöyle: Diyarbakır ve Batman 28 derece, Mardin 25, Siirt 26, Şanlıurfa 29, Şırnak 24 derece olması bekleniyor. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz bizler de. İyi çalışmalar diliyoruz Cahit Bey. İyi günler. Diyarbakır ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Uzmanlarımızdan Sayın Cahit Eker paylaştığı bilgileri 15. bölgemizde Diyarbakır Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüz. Evet, birazdan Konya ve çevresi için de son değerlendirmeleri alalım. 8. bölgemize bağlandık. Uzmanımız Sayın Meryem Bağcı hattımızda. Günaydın efendim.
5: Günaydın Meryem Hanım.
0: Konya, Aksaray, Karaman ve Niğde için son hava tahminlerini bizlerle paylaşırsanız seviniriz.
5: Tabii ki. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı illerde bugün havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu. Karaman ve Konya'nın güneybatı kesimleri dışında kalan yerlerin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette ve yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya ve Karaman'da 20, Aksaray'da 19, Niğde'de 18 derece olması bekleniyor. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz bizler de. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. İyi günler. Konya ve çevresi için son hava tahminlerini aldık ve bu bağlantıyla birlikte Basını Gündem programımızın da birinci bölümünün sonuna gelmiş olduk. Saat başı haberlerimizin ardından yine gazetelerden başlıklarla son hava tahminleriyle telefon bağlantılarımızla programımız devam edecek.

0: Saat 9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 29 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 20 derece, Bilecik 16, Bursa 20, Çanakkale 21, Edirne 21, İstanbul 21, Kırklareli 18, Kocaeli 19, Sakarya 19, Tekirdağ 21 ve Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, İç Ege ile İzmir çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 28, Denizli 23, Kütahya 18, İzmir 26, Manisa 23, Muğla 24 ve Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Osmaniye çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 30, Burdur 23, Hatay 27, Isparta 22, Kahramanmaraş 28, Mersin 30 ve Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzeybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19 derece, Ankara 19, Çankırı 23, Eskişehir 18, Karaman 20, Kayseri 20, Kırıkkale 21, Kırşehir 20, Konya 20, Nevşehir 18, Niğde 18, Sivas 19 ve Yozgat 17 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bölgeye aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 23 derece, Bolu 17, Düzce 20, Karabük 20, Kastamonu 19 ve Zonguldak 20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 22 derece, Artvin 19, Bayburt 21, Çorum 20, Giresun 24, Gümüşhane 22, Ordu 23, Rize 24, Samsun 23, Sinop 25, Tokat 23 ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 20 derece, Ardahan 16, Bingöl 25, Bitlis 18, Elazığ 25, Erzincan 22, Erzurum 19, Hakkari 21, Iğdır 23, Kars 18, Malatya 23, Muş 23, Tunceli 25, Şırnak 24 ve Van 20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adıyaman 28 derece, Batman 28, Diyarbakır 28, Gaziantep 27, Kilis 28, Mardin 25, Şanlıurfa 29 ve Siirt 26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 29 Eylül Salı, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava çok bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, gece 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabine toplantısının ardından millete seslendi. Erdoğan, fon soruşturması ile ilgili olarak ister piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'le Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in fon soruşturmasına ilişkin şimdiye kadar atılan adımlarla ilgili kabine üyelerini bilgilendirdiğini söyleyen Erdoğan, fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Tabii burada bir diğer kritik husus, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri süratle hayata geçireceğiz açıklamasında bulundu. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Finansal Yatırımlar Holding Anonim Şirketi hakkında yapılan inceleme sonucunda pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan 37 kişi hakkında suç duyurusu yapılmasına ve 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına, 2 tüzel kişi hakkında 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına, 24 kişinin de lisans ve yetki belgelerinin iptal edilmesine karar verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 38 şüpheliden 36'sı sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İki şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri kararı verildi. Kırıkkale'nin Yahşiyan Belediyesi'ne yönelik 4 ilde düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 35 zanlıdan, aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türk Yılmaz'ın da bulunduğu 15'i tutuklandı. Şüphelilerden ikisine ev hapsi verildi, 18'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlılardan birinin ceza infaz kurumunda olduğu tespit edilmiş, biri ise adresinde bulunamamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, orduyu büyütme kararı aldı ve imzaladığı başkanlık kararnamesiyle muvazzaf asker sayısının 15.500 artırılarak 1.550.000'e çıkarılması talimatını verdi. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, pazartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Rus topraklarında 8.000'den fazla Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve 10.000 askerin daha konuşlandırılması için hazırlık yapıldığını açıklamıştı. Ukrayna ve Güney Kore'nin tahminlerine göre Kuzey Kore, 2024'ten bu yana Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını desteklemek amacıyla yaklaşık 14.000 ila 15.000 arasında asker gönderdi. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, yeni yapay zeka modelinin yayınlanmasını güvenlik kaygıları nedeniyle durdurdu. OpenAI, yeni yapay zeka modeli olan GPT-6.1 Astra'yı güvenlik kaygıları nedeniyle kullanıma sunmayacağını duyurdu. Söz konusu modelin yetki sınırları içinde kalma ve yapılan iş türü hakkında kullanıcıya bilgi verme konularında yetersiz kaldığı açıklandı. Ve spor, amilli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ikinci maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolunda üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ila 7. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bilecik-Mekece istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ila 64. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Çorum il sınırı Çorum yolunun 34. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda basında gündem programımız devam ediyor. Saat başı haberlerimizin ardından programımızın ikinci bölümünde de gazetelerin birinci sayfalarından haberler paylaşmaya devam edeceğiz. Ayrıca telefon bağlantılarımızda da uzmanlarımızdan son hava tahminlerini alacağız. İlk bağlantımızın ardından tarihte bugün meydana gelen önemli olayları aktaracağız. Saatler onu gösterenerek programımızın ikinci bölümünde sizlerle birlikte olacağız. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ediyor sizlere. Efendim güzel bir gün diliyor bu bölümde ilk olarak. Elazığ ve çevresi için son hava tahminlerini almak istiyoruz. Uzmanımız Sayın İsa Şengül hattımızda. Günaydın efendim.
1: Günaydın. Hayırlı sabahlar.
0: Sağolunuz. Bölgeniz için söz sizde İsa Bey.
1: Yapılan son değerlere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu. Elazığ'ın doğusu Tunceli ve Bingöl çevrelerini öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığı mevsimin normalinin altında seyredeceği, rüzgarın güney yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgenin Dürünze Balıyı merkezlerinde güneyin yüksek sıcaklıklarının Elazığ, Tunceli ve Malatya 25, Bingöl 23, Adıyaman 28 derece olması beklemektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. Size ve ekibinize iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de kolaylıklar diliyoruz. İyi günler efendim. Elazığ ve çevresi için son hava tahminlerini uzmanımız Sayın İsa Şengül bizlerle paylaştı. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları aktaralım. Bugün 29 Eylül 2026 tarihte bugün 1555'te damat Rüstem Paşa ikinci kez Osmanlı Sadrazamı oldu. 1808'de Osmanlı Sadrazamı Alemdar Mustafa Paşa tarafından hazırlanan Rumeli ve Anadolu ayanlarının İstanbul'a toplanarak katılım sağladığı anayasal nitelik taşıyan antlaşma Senedi İttifak imzalandı. 1885'te dünyanın ilk elektrikli tramvay hattı Birleşik Krallığın Londra kentinde faaliyete geçti. 1911'de İtalya Krallığı Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etti ve Trablusgarp Savaşı başladı. 1913'te 2. Balkan Savaşı sonunda Osmanlı ile Bulgaristan Krallığı arasında İstanbul Antlaşması imzalandı. 1918'de Bulgaristan Krallığı Selanik Ateşkes Antlaşması'nı imzalayarak 1. Dünya Savaşı'ndan çekildi. 1920'de Kazım Karabekir komutasındaki Türk ordusu Ermenistan'la yaptığı savaş sonucunda Sarıkamış'ı ele geçirdi. 1923'te Birleşik Krallık Filistin Mandası oluşturuldu. 1933'te Komünist Enternasyonal Genel Sekreteri Georgi Dimitrov'un suçlandığı parlamento binası Reichstag yangını soruşturmasında diğer sanık Marinus van der Lubbe yangını çıkardığını itiraf etti. 1937'de Çin Cumhuriyeti'nde Japon tehdidine karşı milliyetçi general Chiang Kai-shek ile komünist önder Mao Zedong birlikte davranma kararı aldı. 1938'de Fransa, İtalya Krallığı ve Birleşik Krallık Münih Antlaşması'nı imzalayarak Nazi Almanya'sının Çekoslovakya'nın Sudet bölgesini işgal etmesini kabul etti. 1941'de Kiev'de Nazilerin gerçekleştirdiği Babi Yar katliamı başladı. 2 günde 33.771 Yahudi öldürüldü. 1960'da Türkiye'de Demokrat Parti kapatıldı. 1961'de Atatürk'e siroz teşhisini koyan ilk doktor ve siyasetçi Nihat Reşat Belger vefat etti. 1971'de Umman Arap Birliği'ne katıldı. 1974'te Isparta'da Hüseyin Çaylı adında bir kişi 6 yaşındaki Ergün Kahraman adlı erkek çocuğunu tecavüz edip öldürdü. 12 Eylül döneminde idam edildi. 1991'de Haiti'de askeri darbe yapıldı. 1992'de PKK Hakkari Şemdinli'ndeki jandarma taburuna saldırdı. İkisi assubay, 23 asker 5 korucu hayatını kaybetti. Askerler şehit oldu. Saldırıdan sonra başlayan operasyonlarda 58 PKK mensubu öldürüldü. 1994'te Türkiye Adalet Eski Bakanı Anaplı Mehmet Topaç, Ankara'daki bürosunda Dev Sol örgütü üyesi oldukları iddia edilen 4 kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti ve son olarak 2003'te gazeteci Tuğrul Şavkay vefat etti. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları sizlerle paylaştık sevgili dinleyenlerimiz. Ankara ve çevresi için son hava tahminlerini almak üzere Ankara Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze bağlandık. Uzmanımız Sayın Eren Ersoy'dan alacağız değerlendirmeleri bölgemiz için. Günaydın efendim.
2: Günaydınlar.
0: Son tahminler için sözü size bırakalım.
2: Tabii ki. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların Bolu, Karabük, Bartın, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyretmesi tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli, yağış anında ise yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde. Ankara 19, Çankırı 23, Kırıkkale 21, Bolu 17, Zonguldak ve Düzce 20, Bartın 23 ve Karabük 20 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekildedir.
0: Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda Eren Bey.
2: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Sağolunuz efendim. İyi günler. Ankara ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Akşam gazetesinden paylaşalım. Haberler gazetenin manşetinde karşısında bizi bulur sözleri var. Milletin hakkına el uzatan karşısında bizi bulur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait manşet haberinin başlığındaki sözler. Başkan Erdoğan fon soruşturması ile ilgili net mesajlar verdi. Her kim milletin hakkına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın diyor. Erdoğan çarpıcı açıklamaları kabine toplantısı sonrası yaptı. Milletimin söz konusu olduğunda tavrımız bellidir. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Türk sermaye piyasası bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahiptir diyor. Ankara'da kritik zirve alt başlık Başkan Erdoğan ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların yöneticileriyle bugün bir araya geleceğini ifade etti. Erdoğan sermaye piyasalarının işleyişini çok daha işlevli hale getirecek hukuki ve idari düzenlemelerin süratle hayata geçirileceğini söyledi. Kapatılan fonların tasfiye süreci titizlikle yürütülüyor. Piyasa bozucu eylemlere girenler hesabını verecek alt başlıklarıyla da haberin detayları 8. sayfada veriliyor akşam gazetesinde. 17 Eylül öncesine pay kadar ödeme SPK Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen fonlarda alım satım talimatı verenlere nasıl ödeme yapılacağına ilişkin açıklama yaptı. 17 Eylül 2026 saat 13.30'a kadar TEFAS'a iletilen talimatların sahiplerine bakiyenin belirlenmesinin ardından fondaki katılma payı oranında ödeme yapılacağı bildirildi. Özata denizcilikle ilgili hakkında suç duyurusunda bulunan 11 kişi içinde kazançlarının iki katını ödeyerek etkin pişmanlıktan yararlanabilecekleri kaydedildi. Casuslukta 3 tutuklama MASAK'ın dijital altyapısına casusluk amacıyla sızılmasına ilişkin soruşturmada eski daire başkanı yardımcısı İnönü Akgün Alp dahil 3 kişi tutuklandı. 3 eski MASAK başkanı da ifade verdi. Balıkçı İsmet'e 3.1 milyar, balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına 1 Temmuz-16 Eylül arasında 3.1 milyar liralık fon çıkışı belirlendi. Eski CHP'li Ensar Öğüt'ün kardeşi olan Öğüt'ün fon parasının kaynağı ve paranın aktarıldığı hesaplar araştırılıyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon yatırımcılarının haklarının gözetildiğini belirtti. Piyasa bozucu faaliyetlerle ilgisi bulunmayanlara işlem yok mesajı verdi. Yatırımcının hakları korunacak başlığı altında verilmiş bu haber sevgili dinleyenler. İkinci nesil Hürkuş envanterinde Hürkuş'un ilk iki uçağı Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Savunma Sanayi Başkanı Görgün 2028 sonuna kadar 55 Hürkuş'un envantere kazandırılacağını söyledi. Türkiye artık kendi uçağını tasarlayıp üretmenin yanı sıra test eden ve sertifikalandıran bir yetkinliğe ulaştı dedi açıklamasında. Rusya ile ilk diyalog Almanya'dan. Almanya Dışişleri Bakanı Vadepul, Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana ilk kez Rus mevkidaşı Lavrov'la bir araya geldi. Vadepul'un partisi CDU, New York'taki görüşmeye Almanya, Rusya karşısında tek başına hareket etmemeli diye tepki gösterdi. Sevgili dinleyenlerimiz, bir bağlantımız var. Antalya ve çevresi için son değerlendirme. Rusya karşısında tek başına hareket

0: Hacı Güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli, Muğla'nın sahil kesimlerinde yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor. Meteorolojik uyarımız bulunmamaktadır. Merkezlerimizde beklenen hava durumları günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Antalya parçalı bulutlu 30 derece, Muğla açık az bulutlu, öğleden sonra parçalı bulutlu, gece saatleri mevzi hafif sağanak yağış geçecek 24 derece, Isparta parçalı çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı 23 derece, Burdur parçalı bulutlu 23 derece olacak. Denizlerimizde hava raporu: rüzgarın kuzey yönlerden 3 ila 5, öğleden sonra Antalya körfezinde güney yönlerden 2 ila 4 kuvvetli esmesi bekleniyor. Dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre civarında olması bekleniyor. Havanın açık az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren parçalı, yer yer çok bulutlu, Demre Anamur arasının nevi sağanak ve gök gürültüsü sağanak yağış geçmesi bekleniyor. Görüş iyi, yağış anında orta. Bölgemizden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ekip arkadaşlarınızla birlikte iyi çalışmalar diliyoruz Yeliz Hanım.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun efendim, iyi günler. Antalya ve çevresi için son değerlendirmeleri uzmanımız, Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi uzmanlarımızdan Sayın Yeliz Gülver'den aldık. Devam edelim. Akşam gazetesinden haberlerle, Trump İran'la görüşme olabilir diyor açıklamasında. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın ateşkes teklifini reddettikten bir gün sonra Tahran'la görüşmelerin bu hafta sürebileceğini söyledi. İran, savaşa da hazırız, diplomasiye de diyor her iki haberde, 13. sayfada veriliyor bugün akşam gazetesinde. İngiltere'de bombacı muamması. İngiltere'deki Fairford hava üssüne bombalı saldırı hazırlığı yapan 5 kişi yakalandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, harika iş çıkardık dedi. Londra İran'ı suçladı ancak zanlılar İngiliz çıktı. Ankara, Atina'ya kabloyu toplattı. Yunanistan, Rum kesimi ve İsrail'in elektrik hattını birbirine bağlayacak proje, Ankara'nın tepkisiyle güzergah değiştirdi. 1.9 milyar avroluk Great Sea Interconnector projesi, Türkiye'nin Milli Deniz Parkı alanı hamlesine takıldı. Milli Savunma Bakanlığı, kıta sahanlığımıza izinsiz faaliyetlere müsaade etmeyiz dedi. Yunan gazetesi Katemeri'nin haberine göre, Ankara'nın projeye tamamen yasak getirmesinden çekinen Atina ve Paris, kablonun geçeceği rotayı güncelleme kararı aldı. Ben-Gvir, Filistin'de tutsağı aşağıladı, bu tehdidi eşit şartlarda yapsan başlığıyla veriliyor bir haber. Katliamcı İsrail'in bakanı Ben-Gvir, 30 yıldır hücrede tutulan Hasan Salame'yi hepinizi idam edeceğiz diye tehdit etti. İhaleyi alacak olanlar belliydi. İmamoğlu suç örgütü davasında yine şok itiraflar geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya Anonim Şirketi görevlisi M. Recep Taşçı, ihale öncesi işe alacak firmaların belli olduğunu söyledi. Taşçı, Emrah Bağdatlı'nın bu işleri organize ettiğini ifade etti. Reklamcı Kaan Ketenci de Murat Ongun'un karar verici merci olduğunu belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kurulan kirli düzenin reklam panoları üzerinden de vurgun yaptığı belirlendi sevgili dinleyenler. Tüfekli öğrenci erken yakalandı. Van'da bir kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi. Öğretmen ve velilerin müdahalesiyle silah öğrencinin elinden alındı. Afyonkarahisar'a uzanıyoruz. Son hava tahminlerini almak için uzmanımız Sayın Oğuzhan Kartal paylaşacak bilgileri bizlerle. Günaydın efendim.
2: Merhabalar, Nusra Hanım, günaydın, yayınlar diliyorum.
1: Merhaba, çok teşekkür ediyoruz. Söz ise bırakalım bölgeniz için.
2: Afyonkarahisar Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Uşak çevreleriyle Denizli'nin doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artmasını, rüzgarın ise kuzey ve kuzeybatılı yönlerden orta, yağış anında kuvvetli eseceğini tahmin ediyoruz. İl merkezlerimizde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: Afyonkarahisar parçalı çok bulutlu, sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 19 derece. Denizli parçalı çok bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 23 derece. Uşak parçalı çok bulutlu, sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 20 derece olarak tahmin ediyoruz. Güne ilişkin yapmış olduğumuz değerlendirmeler bu şekilde. Şimdilik Afyonkarahisar'dan aktaracaklarımız bu kadar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Oğuzhan Bey.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Sağolunuz efendim.

günler Afyonkarahisar ve çevresi içine aldık son tahminleri Akşam Gazetesi'nin logosunun üzerinden paylaşalım. Haberler Rabbanilerden Süleymancılara Almanya ve FETÖ ilişkileri başlığıyla veriliyor haber. Hüseyin Besli'nin yazı dizisi 2. bölümü bugün Akşam Gazetesi'nde 15. sayfada yer buluyor. Süleymancıların Almanya ile ilişkisi Türk işçilerinin gidişiyle başladı ama Almanya onlara hiç iyi bakmadı. Sıcak ilişkiler kur işle başladı. Süleymancılar Fethullahçılara karşı da hep mesafeli durdu. Kaçar'da, Deniz Olgun'da. FETÖ ile Kuriş döneminde ilişki kuruldu ve gelişti deniyor. Detayları 15. sayfada veriliyor haberin. Evet, Bursa'da bozgun skor 4-1 UEFA Uluslar A Ligi'ne İzmit'te Fransa yenilgisiyle başlayan A Milli Futbol Takımı Bursa'da İtalya'ya farklı yenildi. Grupta son sıraya geriledi. Tek golümüzü Barış attı. Kalbimizdeki İrlandalılar bir diğer spor haberinin başlığı. İrlanda milli takımı İsrail maçında rakibin marşı çalınırken başını eğdi. El sıkışmadı, bayrak değişimi yapmadı deniyor haberde, spor sayfasına verilmiş detaylar. Böylelikle noktalamış olduk Akşam Gazetesi'ni. Saat bir şarkı dinledikten sonra gazetelerden başlıklarla yine radyolarınızda olacağız efendim.

0: sevgili dinleyenlerimiz. Sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Basında gündem programımızda Eskişehir ve çevresi için son hava tahminlerini alacağız. Gazetelerden haberler paylaşmadan önce uzmanımız Sayın Serkan Kantarcı hattımızda. Günaydın efendim.
1: Günaydınlar, iyi günler dileriz herkese.
0: Teşekkür ediyoruz. Son tahminler için sözü size bırakalım.
1: Bölgemizde bugün hava çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların özellikle Bursa ve Bilecik çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece artacak ama mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Rüzgarlar ise kuzey ve kuzeybatı yönlerinden orta kuvvetli esecek. İl merkezlerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar Eskişehir'de 18, Bursa'da 21, Bilecik'te 16 ve Kütahya'da 18 derece. Bizim aktaracaklarımız şimdilik bu kadar efendim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere.
1: Teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. İyi günler Eskişehir ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Devam edelim Cumhuriyet Gazetesi'nden haberlerle. Kim bu vurguncu sorusu var. Başlıkta fon skandalında muhalefet baskınının dozunu artırdı. Yeni dosya yolda deniyor haberde. Fon depreminin yarattığı kriz ekonomiden siyasete yayılarak devam ediyor. Parası kilitli kalan 456 bin yatırımcı ile ilgili atılacak adımlar bekleniyor. Soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e ulaştı. Skandala müdahale etmemekle eleştirilen Sermaye Piyasası Kurulu'nun isteği üzerine 46 tüzel kişinin, 18 yatırım fonunun ve 42 kişinin mal varlıklarındaki tedbir kaldırıldı. Yeni parti lideri Özgür Özel'in tasfiye sürecine alınan fonlarla AK Partili isimlerin ilişkisini işaret etmesinin ardından partinin grup başkan vekili Gökhan Günaydın bugün yeni bir dosya açıklayacaklarını duyurdu. Günaydın, eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya skandalında Özata Denizcilik gibi bir şirketin AK Parti ile ilişkisini ortaya koyacaklarını söyledi. Yeni partili Günaydın'ın vurguladığı Gündoğdu gıda 35 liradan halka arz edildi. Fiyatlaması 2026 yılı başında yükselişe geçti. 27 Temmuz 2026'da fiyat 77 kat artarak 2707,50 liraya çıktı. Cinayeti okulda işledi. Velilerin, eğitimcilerin önlem çığlıkları karşılık bulmuyor. Öğretmen katledildi. Okullarda şiddet bu kez bir öğretmeni yaşamdan kopardı. Manisa'da 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırının üzerinden bir hafta geçmeden Osmaniye'de okula silahla gelen AEB, öğretmen olan amcası Mehmet Bilgili'yi katletti. Bakan Tekin, saldırıyı hassasiyetle takip ediyoruz açıklamasıyla yetindi. Göktaş'ın 88 gün kuyu tipi hücrede tutulması ve verilen hapis cezası gözdağı olarak yorumlandı. Yargılama öncesinde destek eylemi yapıldı. Gülümseten savunma başlığıyla veriliyor haber. Komedyen Deniz Göktaş 4 cümle için 88 gündür tutukluyum dedi. Ölüdeniz adlı gösterisindeki ifadeleri nedeniyle tutuklanan komedyen Deniz Göktaş politik mizahın suç sayılamayacağını söyledi. Göktaş bir şakadan rahatsız olursanız ceza bellidir. Gülmemek, gösteriye gitmemek ve aynı sertlikte eleştirmektir ifadelerini kullandı. 19 ay 5 gün hapis cezası verilen Göktaş ilk duruşmada tahliye edildi. Hastanede randevu krizi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayalim diyerek örnek gösterdiği şehir hastanelerinden bazılarında randevu krizi yaşanıyor. Genel Sağlık İş Başkanı Doktor Derya Uğur, Bilkent Şehir Hastanesi'nde bir tetkik için hastaya 5 ay sonrasında randevu verildiğini söyledi. Emekli insanca onurlu yaşasın detayını bu başlığın Trabzon ve çevresi için hava tahminlerini aldıktan sonra paylaşalım. Uzmanımız Sayın Ercan Çölemen hattımızda. Günaydın efendim.
2: Merhabalar, günaydınlar.
0: Merhaba, söz sizde, bölgeniz için Ercan Bey.
2: Tabii ki de merak ediyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçaları çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçişi tam bilmekte. Yağışların Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın batı yönlerden orta yer yer kuvvetli eseceği tam bilmekte. Bölgemize bağlı il merkezlerimize bugün için beklediğimiz en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde olacak. Trabzon 24, Artvin 19, Giresun 24, Gümüşhane 22, Rize 24 derece. Denizlerimizde hava fırtına bekleniyor, çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, zaman zaman 8 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 4 metre. Görüşü yağış anında orta, fırtına anında zayıf. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Ercan Bey.
2: Teşekkür ederim. Yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. İyi günler. Trabzon ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Paylaşalım bir haber. Cumhuriyet Gazetesi'nden emeklilerin hak talebine destek büyüyor. Türk Tüketici Koruma Derneği İzmir Şubesi Anayasa Mahkemesi önünde yaşamına son veren emekli Ali Şekeroğlu'nu anarak yapılması gereken emekliye acımak değil, emeklinin hakkına teslim etmektir açıklamasını yaptı. Abluka krizi derinleştiriyor. İsrail'in ateşkese karşı devam eden saldırıları ve ablukası nedeniyle Gazze'deki gıda sıkıntısı devam ediyor. Krizden en çok etkilenen Nuseirat mülteci kampında yemek dağıtım noktasında yoğunluk oluştu. Amerika Birleşik Devletleri ordusu Irak'tan çıktı. Irak hükümeti Amerika Birleşik Devletleri'ne ait tüm güçlerin ülkelerinden ayrıldığını duyurdu. Türkiye'de terörle mücadele amacıyla konuşlu bulunan Irak'taki askerlerini çekiyor. Irak'ın kuzeyindeki Başika üssünün kontrolünün aşamalı olarak Bağdat'a devrilmesi öngörülüyor.

0: sevgili dinleyenlerimiz. Basında gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Son gazetemiz Hürriyet'ten başlıklara göz atmadan önce Kayseri ve çevresi için hava tahminlerini alacağız. Uzmanımız Sayın İsmail Memiş hattımızda. Günaydın efendim.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Neler söyleyeceksiniz bizlere bölgeniz için İsmail Bey?
1: Tabii ki. Tahmin ve uyarı merkezimizin yaptığı son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde şu sıralar çok bulutlu bir hava hakim. Kuzey illerimiz yani Yozgat, Sivas çevrelerinde de yer yer hafif sağanak geçişleri görülüyor. Önümüzdeki günlerde de yine yağışlar devam edecek ama lokal olarak. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrediyor. Rüzgar güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra da orta kuvvetli esebilir. Kayseri'de 21 derecelik maksimum sıcaklık bekliyoruz bugün için. Kırşehir'de 20, Nevşehir'de 18, Sivas'ta 19, Yozgat'ta maksimum 17 derece olacak. Bölgemizden aktaracaklarımız bugünlük bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz efendim.
1: Sağ olun, iyi yayınlar.
0: İyi günler, hoşçakalın. Kayseri ve çevresi için aldık son tahminleri. Hürriyet gazetesine göz atalım. Milletin malını yedirmeyiz başlığını atmış gazete. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaları bu başlıkla duyurmuş. Hürriyet gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ister piyasa manipülasyonu, ister borsa oyunları, isterse belediyelerdeki gibi yolsuzlukla olsun, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devletimizi. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın diyor Erdoğan. Fon depremiyle ilgili olarak bugün ekonomi kurmaylarıyla ve sorumlu kurumların yöneticileriyle bir toplantı yapacağını açıkladı. Okullar için ek önlem alınacak. Kabinede güvenli okul ikliminin inşasını ve güçlendirilmesini istişare ettik. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız üzücü hadiseler nedeniyle okulların güvenliğini artıracak ek önlemler uygulamaya koymuştuk. Bugün bunları tekrar gözden geçirdik ve ilave tedbirleri görüştük diyor Erdoğan açıklamasında. Erzurum ve çevresi için son hava tahminlerini alalım. Uzmanımız Sayın Mensuri Topçugil hattımızda. Günaydın efendim.
2: Günaydın Nurşen Hanım.
0: Bölgeniz için söz sizde.
2: Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı olan illerde gün içerisinde beklemiş olduğumuz en yüksek sıcaklık değerleri ise Erzurum'da 19, Erzincan'da 22, Ardahan'da 16 ve Bayburt'ta 21 derece olarak beklenmektedir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum ben de.
0: Sağolunuz efendim. İyi günler. Erzurum ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Basın gündem programımızın son bağlantısı oldu. Hürriyet gazetesinden son bir haberi paylaşalım. Süreç komisyonu yetkileri paylaştı. Terörsüz Türkiye Takip Değerlendirme Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ikinci toplantısını yaptı. Adalet, İçişleri ve Milli Savunma Bakanları'yla MİT Başkanı, Cumhurbaşkanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterlerinin katıldığı toplantıda kurul bünyesinde oluşturulan 4 alt komisyonun görev ve yetki alanları karara bağlandı. Hassasiyet ve eş güdümle çalışmaların sürdürüldüğü vurgulandığı sevgili dinleyenler, Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki kurul ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapmıştı. Evet, bu haberle ve Hürriyet gazetesiyle birlikte basına gündem programımızın sonuna gelmiş olduk. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat. Güzel bir gün diliyoruz sizlere bir başka basına gündem programımızda. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Saat 10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağışlar Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağışlar Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 29 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 20 derece, Bilecik 16, Bursa 20, Çanakkale 21, Edirne 21, İstanbul 21, Kırklareli 18, Kocaeli 19, Sakarya 19, Tekirdağ 21 ve Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, İç Ege ile İzmir çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 28, Denizli 23, Kütahya 18, İzmir 26, Manisa 23, Muğla 24 ve Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki ve Osmaniye çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 30, Burdur 23, Hatay 27, Isparta 22, Kahramanmaraş 28, Mersin 30 ve Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzeybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19 derece, Ankara 19, Çankırı 23, Eskişehir 18, Karaman 20, Kayseri 20, Kırıkkale 21, Kırşehir 20, Konya 20, Nevşehir 18, Niğde 18, Sivas 19 ve Yozgat 17 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 23 derece, Bolu 17, Düzce 20, Karabük 20, Kastamonu 19 ve Zonguldak 20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 22 derece, Artvin 19, Bayburt 21, Çorum 20, Giresun 24, Gümüşhane 22, Ordu 23, Rize 24, Samsun 23, Sinop 25, Tokat 23 ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 20 derece, Ardahan 16, Bingöl 25, Bitlis 18, Elazığ 25, Erzincan 22, Erzurum 19, Hakkari 21, Iğdır 23, Kars 18, Malatya 23, Muş 23, Tunceli 25, Şırnak 24 ve Van 20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adıyaman 28 derece, Batman 28, Diyarbakır 28, Gaziantep 27, Kilis 28, Mardin 25, Şanlıurfa 29 ve Siirt 26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Eylül Salı günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 30 Eylül Çarşamba günü Doğu Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda öğle saatlerinde yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, günün ilk saatlerinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 1 Ekim Perşembe günü Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Fethullahçı terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda birçok örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Diğer 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan söz konusu soruşturma ilişkin hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddiaların incelendiğini belirterek Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz açıklamasında bulundu. Türkiye'nin Latin Amerika ve İber Yarımadası ülkelerini bir araya getiren İber Amerika Konferansı'na ortak gözlemci olma başvurusu kabul edildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ortak gözlemci statüsü Türkiye'ye, konferansa üye 22 ülke ile siyasi diyaloğunu derinleştirme, ticaret, kültür ve kalkınma alanlarında işbirliğini geliştirme imkanı sağlayacak. Söz konusu kararın 4-5 Kasım'da Madrid'de düzenlenecek 30. İber Amerika Konferansı Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sırasında resmiyet kazanması öngörülüyor. Borsa güne düşüşle başladı. Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 76,76 puan ve %0,61 azalışla 12.516 puana indi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, Katarlı arabulucular üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne sundukları önerilerin yanıtını beklediklerini belirterek, nükleer konuda herhangi bir taviz vermediklerini ve görüşmelerin yalnızca Hürmüz Boğazı'na odaklandığını açıkladı. İran resmi haber ajansı İrna'ya göre, New York'ta basına açıklama yapan Erakçı, arabulucu Katarlı yetkililerle dün bir araya geldiklerini söyledi. Katar, bu fikirleri Amerika Birleşik Devletleri'ne sunacak ve yarına kadar bir yanıt umuyoruz. Kısa süre içinde Tahran'a dönüyorum. Bir cevap iletildikten sonra kararlar Tahran'da verilecek şeklinde açıklama yaptı. Ve spor, basketbol BKT Avrupa Kupası'nda temsilcimiz Tofaş, C grubundaki ilk maçında bu akşam Alman ekibi Chemnitz Niners'ı konuk edecek. Tofaş spor salonunda oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolunda üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ila 7. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bilecik-Mekece istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ila 64. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Çorum il sınırı Çorum yolunun 34. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
4: Pandercik çok zor, kolay değil. Saat 12'ye kadar biz hep havada çarşımıza tutmuyoruz. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
5: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
4: Allah razı olsun meteorolojide bildiğimiz için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Eylül Salı günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Karaman hariç İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Isparta çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'le Samsun'un batısı, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli, Kocaeli, Sakarya ve Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 30 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusuyla Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 1 Ekim Perşembe günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Güney Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla, Konya, Sivas, Düzce ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Fin Hopa, Muğla Datça, Van Gevaş Akdamar Feneri ve Rize'de 24, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri, Balıkesir Ayvalık ve Samsun Atakum Bölge'de 23, Aydın Kuşadası, Trabzon Ortahisar Havalimanı, Çanakkale, Kastamonu İnebolu ve Giresun'da 22 derece. Bitlis Adil Cevaz Liman, Bitlis Tatvan Liman, Van Tuşba Liman, Sinop, İzmir Dikili, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Bartın Güney Mendirek Feneri ve Tekirdağ Süleymanpaşa'da 21, Ordu Altınordu, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri ve Düzce Akçakoca'da 20 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyo.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağışlar Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağışlar Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağışlar Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağışlar Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 29 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 20 derece, Bilecik 16, Bursa 20, Çanakkale 21, Edirne 21, İstanbul 21, Kırklareli 18, Kocaeli 19, Sakarya 19, Tekirdağ 21 ve Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. İç Ege ile İzmir çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 28, Denizli 23, Kütahya 18, İzmir 26, Manisa 23, Muğla 24 ve Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki ve Osmaniye çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 30, Burdur 23, Hatay 27, Isparta 22, Kahramanmaraş 28, Mersin 30 ve Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzeybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19 derece, Ankara 19, Çankırı 23, Eskişehir 18, Karaman 20, Kayseri 20, Kırıkkale 21, Kırşehir 20, Konya 20, Nevşehir 18, Niğde 18, Sivas 19 ve Yozgat 17 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bölgeye aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 23 derece, Bolu 17, Düzce 20, Karabük 20, Kastamonu 19 ve Zonguldak 20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere bölgeye aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 22 derece, Artvin 19, Bayburt 21, Çorum 20, Giresun 24, Gümüşhane 22, Ordu 23, Rize 24, Samsun 23, Sinop 25, Tokat 23 ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 20 derece, Ardahan 16, Bingöl 25, Bitlis 18, Elazığ 25, Erzincan 22, Erzurum 19, Hakkari 21, Iğdır 23, Kars 18, Malatya 23, Muş 23, Tunceli 25, Şırnak 24 ve Van 20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adıyaman 28 derece, Batman 28, Diyarbakır 28, Gaziantep 27, Kilis 28, Mardin 25, Şanlıurfa 29 ve Siirt 26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtına, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerine kadar batısında 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, kuzeyinde 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, yer yer 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Fethullahçı terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda birçok örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Diğer 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan söz konusu soruşturma ilişkin hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddiaların incelendiğini belirterek Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz açıklamasında bulundu. Türkiye'nin Latin Amerika ve İber Yarımadası ülkelerini bir araya getiren İber-Amerika Konferansı'na ortak gözlemci olma başvurusu kabul edildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ortak gözlemci statüsü Türkiye'ye konferansa üye 22 ülke ile siyasi diyaloğunu derinleştirme, ticaret, kültür ve kalkınma alanlarında işbirliğini geliştirme imkanı sağlayacak. Söz konusu kararın 4-5 Kasım'da Madrid'de düzenlenecek 30. İber-Amerika Konferansı Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sırasında resmiyet kazanması öngörülüyor. Borsa güne düşüşle başladı. Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 76,76 puan ve %0,61 azalışla 12.516 puana indi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, Katarlı arabulucular üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne sundukları önerilerin yanıtını beklediklerini belirterek, nükleer konuda herhangi bir taviz vermediklerini ve görüşmelerin yalnızca Hürmüz Boğazı'na odaklandığını açıkladı. İran resmi haber ajansı İrna'ya göre, New York'ta basına açıklama yapan Erakçı, arabulucu Katarlı yetkililerle dün bir araya geldiklerini söyledi. Katar, bu fikirleri Amerika Birleşik Devletleri'ne sunacak ve yarına kadar bir yanıt umuyoruz. Kısa süre içinde Tahran'a dönüyorum. Bir cevap iletildikten sonra kararlar Tahran'da verilecek şeklinde açıklama yaptı. Ve spor, basketbol BKT Avrupa Kupası'nda temsilcimiz Tofaş, C grubundaki ilk maçında bu akşam Alman ekibi Chemnitz Niners'ı konuk edecek. Tofaş spor salonunda oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolunda üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ila 7. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bilecik-Mekece istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ila 64. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Çorum il sınırı Çorum yolunun 34. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Amsterdam'da, Avrupa kıtasında, Amsterdam'da hava az bulutlu 25 derece. Atina az bulutlu 25, Belgrad az bulutlu 22, Berlin az bulutlu 23, Helsinki çok bulutlu 13, Kiev az bulutlu 20, Kopenhag çok bulutlu 18, Londra sağanak yağışlı 25, Madrid parça bulutlu 29, Moskova parça bulutlu 17, Paris çok bulutlu 27, Priştine az bulutlu 21, Roma az bulutlu 26, Saraybosna az bulutlu 17, Sofya az bulutlu 18, Tiran parça bulutlu 26, Varşova az bulutlu 20, Viyana parça bulutlu 22 ve Zürih az bulutlu 27 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 27 derece, Aşgabat az bulutlu 25, Astana az bulutlu 17, Bağdat az bulutlu ve açık 37, Bakü az bulutlu 27, Bişkek az bulutlu 22, Duşanbe az bulutlu 27, Kabil az bulutlu 25, Kerkük az bulutlu 33, Kuveyt az bulutlu ve açık 39, Medine az bulutlu ve açık 43, Mekke az bulutlu ve açık 40, Riyad az bulutlu ve açık 41, Şam az bulutlu 31, Tahran az bulutlu 31, Taşkent az bulutlu 28, Tiflis az bulutlu 23 ve Tokyo az bulutlu 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 31 derece, Kahire az bulutlu 31, Melbourne az bulutlu 23, Montreal az bulutlu 16, New York az bulutlu 16, Sydney az bulutlu 20 ve Washington az bulutlu 21 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga az bulutlu 22 derece, Frankfurt çok bulutlu 27, Gümülcine sağanak yağışlı 23, Kırcaali az bulutlu 21, Köln parça bulutlu 28, Komrat az bulutlu 21, Köstence çok bulutlu 21, Münih parça bulutlu 23, Podgorica az bulutlu 24, Selanik az bulutlu 24, Şumlu az bulutlu 20, Taraklia az bulutlu 22, Balkaneş az bulutlu 22, Zenitsa az bulutlu 21, Gazimagos'a gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 30 ve Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 32 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
1: Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Arhavi'de 92, İstanbul Şile Darlık Köyü'nde 90 kilogram, Yalova Çiftlik Köyü Sugören Radar Mevkii'nde 83, Bilecik Pazaryeri Bolca Armut Köyü'nde 71, Kütahya Domaniç Koca Yayla'da 59, Hatay Defne ve Rize Fındıklı Yenişehitlik Köyü'nde 54 kilogram, Bolu Göynük'te 48, Trabzon Arsin'de 46, Adana İmamoğlu ve Zonguldak Karadeniz Ereğli'de 42, Sinop'ta 41 kilogram, Kayseri Melikgazi Erciyes Kayak Merkezi'nde 36, Osmaniye Kadirli Karatepe Köyü'nde 29, Erzincan Ergan Kayak Merkezi'nde 28, Bartın Amasra'da 26, Bingöl Karlova Kaynak Köyü ve Eskişehir Tepebaşı Bozdağ Mevkii'nde 21 kilogram, Bayburt Aydıntepe Kablatan Köyü'nde 19, Mersin Tarsus Ardıçlı, Giresun Alucra Gürbulak Köyü ve Sivas Yıldızeli'nde 18, Tokat Baş Çiftlik'te 17, Ordu Perşembe Kırlı Beldesi, Kahramanmaraş Andırın ve Balıkesir Bigadiç Gediktepe'de 15 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağışlar Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağışlar Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Türkiye'de yeni bir çevre hareketi başlıyor. 7'den 70'e milyonlarca çevre gönüllüsü Çevre Benim hareketine katılıyor. Türkiye çevresine sahip çıkıyor.
3: Bilinçliyim.
4: Temiz tutuyorum.
3: Koruyorum.
5: Geleceği düşünüyorum çünkü çevre benim.
6: Çünkü çevre benim.
7: Çünkü çevre benim.
2: Hadi sen de çevre benim de.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağışlar Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağışlar Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Deniz kirliliği. Tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: saat 12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 29 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 20 derece, Bilecik 16, Bursa 20, Çanakkale 21, Edirne 21, İstanbul 21, Kırklareli 18, Kocaeli 19, Sakarya 19, Tekirdağ 21 ve Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, İç Ege ile İzmir çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 28, Denizli 23, Kütahya 18, İzmir 26, Manisa 23, Muğla 24 ve Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Osmaniye çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 30, Burdur 23, Hatay 27, Isparta 22, Kahramanmaraş 28, Mersin 30 ve Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzeybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19 derece, Ankara 19, Çankırı 23, Eskişehir 18, Karaman 20, Kayseri 20, Kırıkkale 21, Kırşehir 20, Konya 20, Nevşehir 18, Niğde 18, Sivas 19 ve Yozgat 17 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 23 derece, Bolu 17, Düzce 20, Karabük 20, Kastamonu 19 ve Zonguldak 20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 22 derece, Artvin 19, Bayburt 21, Çorum 20, Giresun 24, Gümüşhane 22, Ordu 23, Rize 24, Samsun 23, Sinop 25, Tokat 23 ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 20 derece, Ardahan 16, Bingöl 25, Bitlis 18, Elazığ 25, Erzincan 22, Erzurum 19, Hakkari 21, Iğdır 23, Kars 18, Malatya 23, Muş 23, Tunceli 25, Şırnak 24 ve Van 20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adıyaman 28 derece, Batman 28, Diyarbakır 28, Gaziantep 27, Kilis 28, Mardin 25, Şanlıurfa 29 ve Siirt 26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 29 Eylül Salı, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, kuzeye sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava çok bulutlu, kuzeye sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, gece 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar, batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul'da terör örgütü DAEŞ üyelerine finansman sağladıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler çalışmalarında terör örgütü DAEŞ ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerle bağlantıları bulunan şüphelilerin MASAK tarafından incelenen hesap hareketlerinde terör örgütleri kapsamında adli işlem gören çok sayıda şahsa para transferi yaptıklarını belirledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 13 bin dolar çok sayıda dijital materyalle örgütsel doküman ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin okul güvenliğine ilişkin tedbirlerin artırılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla valilere verdiği talimat doğrultusunda ruhsatlı silahların muhafazasına ilişkin il emniyet müdürlükleri tarafından uyarılar yapılmaya başlandı. Valilikler tarafından silah bulundurma ve taşıma izni bulunan vatandaşlara SMS gönderilerek bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca yeni silah ruhsatıyla yenileme müracaatlarında bulunan vatandaşlara da silahın muhafazası konusunda resmi yazılı tebligat yapılmaya başlandı. Anayasa Mahkemesi yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi adına yapılan başvuruda yeni partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı. Yeni partinin kuruluşunun ardından Yenilik Partisi, parti isimlerinin benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmış, başsavcılıkta yeni partiye isim değişikliği yapılması yönünde bildirimde bulunarak 18 Eylül tarihine kadar süre tanımıştı. İsim değişikliği yapılmaması üzerine başsavcılıkça dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne göndermişti. Emniyet Genel Müdürlüğü 112'ye yapılan asılsız her çağrının gerçekte ihtiyacı olan birinin yardıma ulaşılmasına gerektirilebileceği uyarısında bulundu. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında 112'yi gereksiz yere meşgul etmek bir hayatı tehlikeye atmaktır. Unutmayalım, 112 bir yaşam hattıdır. Her saniye bir hayat için çok değerlidir ifadelerine yer verildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programına ilişkin yeni bir anlaşma kapsamında Tahran'a yaptırım kolaylığı ve dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılmasını teklif ettiği yönündeki haberleri yalanladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Amerikan basında yer alan söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Trump, İran'a hiçbir şey teklif etmediğini açıkladı. Ve spor temsilcimiz Anadolu Efes Basketbol Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Karşılaşma S-Sport 2 kanalında canlı yayınlanacak. Ligdeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin'de ikinci hafta maçında bu akşam Alman ekibi Bayern Münih'i ağırlayacak. Maç Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te oynanacak. Mücadele S-Sport Plus'ta naklen yayınlanacak. Türk Telekom basketbol takımı BKT Avrupa Kupası B grubundaki ilk maçında deplasmanda İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife ile karşı karşıya gelecek. Santiago Martin Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolunda üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ila 7. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bilecik-Mekece istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ila 64. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale-Çorum il sınırı Çorum yolunun 34. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmalara sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağışlar Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağışlar Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadenizli, Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Ardahan çevreleriyle sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 1 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in güneyi ve Edirne hariç Marmara, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Denizli, Muğla, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Sivas ve Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Isparta ve Kahramanmaraş hariç Akdeniz'de, Kırklareli, Karaman, Niğde, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 2 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Edirne hariç Marmara, Isparta hariç Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla İzmir'in kuzey ilçeleri, Muğla, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda Mardin türkülerinden örnekler sunacağız sizlere. Celal Sezer'den dinleyeceğimiz bir uzun havayla başlıyoruz programımıza. Ağla senle gözlerim bak, şeyhu şa bağlar bana. Her gören bu halimi bir irtiya bağlar bana.

Programımız Semra Algül'den dinleyeceğimiz bir türküyle devam edecek. Bedri Orcan'dan alınan bu türküyü Muzaffer Sarısözen derlemiş. Bahar geldi gül açtı, bülbül yerinden uçtu. Şu benim deli gönlüm, başıma bir dert açtı.

sırayı Hüsamettin Subaşı'ndan dinleyeceğimiz bir türkü alıyor sevgili dinleyenler. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Bedri Orcan'dan repertuara kazandırmış. Aşka düştüm yeni, baştan çıkardın beni. Yarın kokusu gelip baharın gülü gibi.

Sevgili dinleyenlerimiz, Mardin türkülerinden örnekler vermeye devam ediyoruz. Gülay Özer'den dinleyeceğimiz türküyü Ömer Önderoğlu repertuara kazandırmış. Ah şu gelen kimin gülü, yaktı yandırdı beni, savurlu Mardin gülü.

Ali İbicek'ten dinleyeceğimiz Nezih Şenses'ten alınan bir türküyle programımız devam edecek. Kirpiklerin ok mudur? Kalbime batıyor. Gözlerin güneş midir? Beni yakıyor.

Mardin türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşırken TRT Müzik Dairesi'nin Ömer Önderoğlu'ndan derlediği türküyü Beyhan Karslı'dan dinleyeceğiz. Yola çıktım Mardin'e.

Mardin türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız Ömer Önderoğlu'ndan alınan Celal Bakar'dan dinleyeceğimiz bir türküyle devam ediyor. Bir ay doğdu karşıdan, yer bakıyor damdan, bir kez yanımdan gel geç, aklım al başımdan.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü Türkülerin Dilinden programımızda Mardin türkülerinden örnekler sunduk sizlere. Programımızı Münevver Özdemir'den dinleyeceğimiz İzzet Altınmeşe'nin yöre ekibinden repertuara kazandırdığı bir türküyle noktalıyoruz. Bir tel çektim Mardin'den, bir ah çektim derdinden, bavi sor suyu gibi yaş gelir gözlerimden. Programı hazırlayan ve sunan benim Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü serinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Saat 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden, meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden, meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 29 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 20 derece, Bilecik 16, Bursa 20, Çanakkale 21, Edirne 21, İstanbul 21, Kırklareli 18, Kocaeli 19, Sakarya 19, Tekirdağ 21 ve Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, İç Ege ile İzmir çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 28, Denizli 23, Kütahya 18, İzmir 26, Manisa 23, Muğla 24 ve Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar, Mevki ve Osmaniye çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 30, Burdur 23, Hatay 27, Isparta 22, Kahramanmaraş 28, Mersin 30 ve Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzeybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19 derece, Ankara 19, Çankırı 23, Eskişehir 18, Karaman 20, Kayseri 20, Kırıkkale 21, Kırşehir 20, Konya 20, Nevşehir 18, Niğde 18, Sivas 19 ve Yozgat 17 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 23 derece, Bolu 17, Düzce 20, Karabük 20, Kastamonu 19 ve Zonguldak 20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 22 derece, Artvin 19, Bayburt 21, Çorum 20, Giresun 24, Gümüşhane 22, Ordu 23, Rize 24, Samsun 23, Sinop 25, Tokat 23 ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 20 derece, Ardahan 16, Bingöl 25, Bitlis 18, Elazığ 25, Erzincan 22, Erzurum 19, Hakkari 21, Iğdır 23, Kars 18, Malatya 23, Muş 23, Tunceli 25, Şırnak 24 ve Van 20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adıyaman 28 derece, Batman 28, Diyarbakır 28, Gaziantep 27, Kilis 28, Mardin 25, Şanlıurfa 29 ve Siirt 26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Eylül Salı günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 30 Eylül Çarşamba günü Doğu Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda öğle saatlerinde yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, günün ilk saatlerinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 1 Ekim Perşembe günü Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul'da terör örgütü DAEŞ üyelerine finansman sağladıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler çalışmalarında terör örgütü DAEŞ ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerle bağlantıları bulunan şüphelilerin MASAK tarafından incelenen hesap hareketlerinde terör örgütleri kapsamında adli işlem gören çok sayıda şahsa para transferi yaptıklarını belirledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 13 bin dolar çok sayıda dijital materyalle örgütsel doküman ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin okul güvenliğine ilişkin tedbirlerin artırılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla valilere verdiği talimat doğrultusunda ruhsatlı silahların muhafazasına ilişkin il emniyet müdürlükleri tarafından uyarılar yapılmaya başlandı. Valilikler tarafından silah bulundurma ve taşıma izni bulunan vatandaşlara SMS gönderilerek bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca yeni silah ruhsatıyla yenileme müracaatlarında bulunan vatandaşlara da silahın muhafazası konusunda resmi yazılı tebligat yapılmaya başlandı. Anayasa Mahkemesi yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi adına yapılan başvuruda yeni partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı. Yeni partinin kuruluşunun ardından Yenilik Partisi, parti isimlerinin benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmış, başsavcılıkta yeni partiye isim değişikliği yapılması yönünde bildirimde bulunarak 18 Eylül tarihine kadar süre tanımıştı. İsim değişikliği yapılmaması üzerine başsavcılık dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne göndermişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programına ilişkin yeni bir anlaşma kapsamında Tahran'a yaptırım kolaylığı ve dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılmasını teklif ettiği yönündeki haberleri yalanladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Amerikan basında yer alan söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Trump, İran'a hiçbir şey teklif etmediğini açıkladı. Ve spor temsilcimiz Anadolu Efes Basketbol Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam İspanyol ekibi Real Madrid'e konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Karşılaşma S Sport 2 kanalında canlı yayınlanacak. Ligdeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin'de ikinci hafta maçında bu akşam Alman ekibi Bayern Münih'i ağırlayacak. Maç Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te oynanacak. Mücadele S Sport Plus'ta naklen yayınlanacak. Türk Telekom basketbol takımı BKT Avrupa Kupası B grubundaki ilk maçında deplasmanda İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife ile karşı karşıya gelecek. Santiago Martin Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolunda üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ila 7. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bilecik-Mekece istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ila 64. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale-Çorum il sınırı Çorum yolunun 34. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bu akşam saatlerinden itibaren Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde, gece saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Bu akşam saatlerinden itibaren Sinop ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde, gece saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Pancarcık çok zor, kolay değil. Saat 12'ye kadar sen havada çarpıyorsun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın.

0: kampanyamız Sincan olmuş. Donun kesmiş.
1: Allah razı olsun metodunda bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecektir.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam'da hava az bulutlu 25 derece, Atina az bulutlu 25, Belgrad az bulutlu 22, Berlin az bulutlu 23, Helsinki çok bulutlu 13, Kiev az bulutlu 20, Kopenhag çok bulutlu 18, Londra sağanak yağışlı 25, Madrid parça bulutlu 29, Moskova parça bulutlu 17, Paris çok bulutlu 27, Priştine az bulutlu 21, Roma az bulutlu 26, Saraybosna az bulutlu 17, Sofya az bulutlu 18, Tiran parça bulutlu 26, Varşova az bulutlu 20, Viyana parça bulutlu 22 ve Zürih az bulutlu 27 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 27 derece, Aşgabat az bulutlu 25, Astana az bulutlu 17, Bağdat az bulutlu ve açık 37, Bakü az bulutlu 27, Bişkek az bulutlu 22, Duşanbe az bulutlu 27, Kabil az bulutlu 25, Kerkük az bulutlu 33, Kuveyt az bulutlu ve açık 39, Medine az bulutlu ve açık 43, Mekke az bulutlu ve açık 40, Riyad az bulutlu ve açık 41, Şam az bulutlu 31, Tahran az bulutlu 31, Taşkent az bulutlu 28, Tiflis az bulutlu 23 ve Tokyo az bulutlu 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 31 derece, Kahire az bulutlu 31, Melbourne az bulutlu 23, Montreal az bulutlu 16, New York az bulutlu 16, Sydney az bulutlu 20 ve Washington az bulutlu 21 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga az bulutlu 22 derece, Frankfurt çok bulutlu 27, Gümülcine sağanak yağışlı 23, Kırcaali az bulutlu 21, Köln parça bulutlu 28, Komrat az bulutlu 21, Köstence çok bulutlu 21, Münih parça bulutlu 23, Podgorica az bulutlu 24, Selanik az bulutlu 24, Şumlu az bulutlu 20, Taraklia az bulutlu 22, Valkaneş az bulutlu 22, Zenitsa az bulutlu 21, Gazimagosa gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 30 ve Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 32 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halif Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta yukarılığımıza. Kim ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu'dur ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren Tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış.

0: Ve 3. Antiyohos'la Seleukos Hanedanı'nın yok oluşunu anlatmaya çalışacağız sizlere. Milattan önce 305 yılında 1. Seleukos Nikator Hindistan'a gidip İndus Nehri'ne kadar olan bölgeyi işgal eder. Bunun sonucunda Maurya hükümdarı Chandragupta Maurya ile mücadeleye girişir. Yunan tarihçi Appian'ın anlatımıyla
1: her zaman komşu ülkeleri bekleyen, ordusu güçlü ve konseylerde ikna edici Seleukos, Mezopotamya, Ermenistan, Kapadokya, İran, Baktriya, Arabistan, Topurya, Sogd, Anakosya, Hırkanya ve İndus nehrine kadar Büyük İskender'in ele geçirdiği tüm bölgeleri ele geçirdi. İmparatorluğun sınırları İskender'den sonraki en geniş alana yayıldı. Frigya'dan İndus'a kadar olan tüm bölgeler Seleukos'a bağlıydı. İndus'u geçtiği ve nehrin kıyısında oturan Hintlilerin kralı olan Chandragupta ile savaştı. Ardından birbirlerini anlamaya başladılar ve iki millet dost oldu.
0: Pek çok tarihçi Seleukos'un hedeflerine ulaşamadığını düşünür. İki lider en sonunda bir anlaşmaya varır. Ve bu anlaşma M.Ö. 305 yılında uygulamaya konur. Seleukos büyük miktarda bir toprak parçasını 500 fil karşılığında Chandragupta'ya verir. Bu filler Hintlilerle yaptığı savaşlarda ona büyük zayiat vermiştir. Strabon verilen toprakların İndus nehrine komşu topraklar olduğunu söyler.
2: Hintliler İndus'un yakınındaki ülkeleri ele geçirdi. Bu ülkeler eskiden Perslere aitti. İskender bu bölgeleri onlardan almış ve kendi yerleşimlerini oraya kurmuştu. Ancak Seleukos Nikator buraları bir evlilik antlaşması sonucu 500 fil karşılığında Chandragupta'ya verdi.
0: Günümüzde Seleukos'un bahsedilenden daha fazla bölge verdiğine inanılır. Günümüz Güney Afganistan'ında ve Pers topraklarının bazı bölgeleriyle İndus'un batısında arkeolojik kazılar sonucu Maurya etkisi görülür. Günümüz Güney Afganistan'ındaki Kandahar kentinde bulunan Asoka fermanları bunu kanıtlayan örneklerden sadece bir tanesidir. Bazı yazarlar bunun Büyük Plinios'un abartmasından kaynaklandığını öne sürer. Tarihi yazıtlardaki Hindistan tabiri günümüzdeki Hindistan'a nazaran daha geniş bir bölgeyi ifade eder.

Coğrafyacıların büyük kısmı Hindistan'a Indus Nehri'nin oluşturduğu sınırlar içinde bakmamaktadırlar. Genel olarak o bölgeyi dört satraplığa ayırırlar. Bunlar Gedrosya, günümüz Belucistan'ı, Arakosya, Arya ve Paropamisade bölgeleridir. Aslında Kabil Nehri bu coğrafyacıların tanımladığı Hindistan'ın sınırlarını oluşturur. Bunlara rağmen bahsedilen bölge diğer yazarlara göre Ari bölgesi olarak tanımlanır. Ayrıca Arya'nın metinlerinde Megasthenes'in Satrap Sivirtios'la Arakosya'da yaşadıkları belirtilir. Buradan Chandragupta'yı ziyaret amacıyla Hindistan'a gider. Arakosya'nın Maurya kontrolü altında olduğu fikrini inkar eder. Bununla beraber genel kanı Arakosya ile birlikte 3 eyaletinde Maurya İmparatorluğu kontrolü altına geçtiğidir. Anlaşmayı güçlendirmek için ayrıca Selevkos'un kızının dahil olduğu Hintlilerle Yunanlılar arasında bir müttefik evliliği, yani epigamia yapılır. Bu evlilikle oluşturulan müttefiğe ek olarak Selevkos Megasthenes'i Maurya başkenti Pataliputra'ya, günümüz Bihar bölgesindeki Patna şehrine elçi olarak atar. İki hükümdar iyi anlaşır. Antik kaynaklardan alınan bilgilere göre anlaşmayı takiben Chandragupta Selevkos'a çeşitli hediyeler gönderir.

Gaius Plinius'un açıkladığına göre Seleukos, Marya İmparatorluğundaki pek çok elçisinden Kuzey Hindistan hakkında bilgi toplar. Seleukos'tan sonraki Helenistik dünyanın görünüşü, Erastenes'in antik dünya haritası, Büyük İskender'in ve ardıllarının çıktığı seferlerden alınan bilgiler doğrultusunda hazırlanır. Seleukos Hindistan'da kaldığı süre zarfında para bastırır. Hindistan'da bulunan paraların kayda değer bir kısmı Seleukos adına Hindistan standartlarında basılır. Bu paralar onu Vasilevs Türkçe kral olarak gösterir ve M.Ö. 306 yılında basıldığı düşünülmektedir. Bazıları ayrıca Seleukos'la birlikte oğlu Antiochus'u da kral olarak gösterir ki bu da M.Ö. 293 yılını ima eder. Bu tarihten sonraya rastlayan hiçbir Seleukos parasına Hindistan'da rastlanılmaz. Bu durum Batı Hindistan'ın Antiochus döneminde veya ondan hemen sonra Chandragupta tarafından geri alındığını teyit eder.

Milattan önce 301'de Küçük Asya'da Lysimachus'a katılır ve İpsus Savaşı'nda birleşik kuvvetlerle Antigonos'u yener. Bunu imparatorluğun yeniden bölünmesi takip eder. Seleukos bu bölünme sonucu imparatorluğuna Suriye'yi ve Küçük Asya'daki birkaç bölgeyi katar. Milattan önce 300'de Apaman'ın ölümünden sonra Seleukos, Dimitrios Poliorcetes'in kızı olan Stratonis'le evliliğinden Fila adlı bir kızı olur. Suriye'nin coğrafi konumu ona Akdeniz'e açılma fırsatı verir ve imparatorluğunun başkenti olacak olan Antakya şehrini kurar. Dicle Nehri üzerindeki Selesia şehri Doğu eyaletleri için başkenti olmayı sürdürür. İmparatorluğun geniş toprakları iki yönetici olmasını zorunlu kılar. Milattan önce 293 civarında oğlu Antiochus'u ikinci kral olarak atar. Seleukos hakkında rivayet edilir ki çok az sayıda prens şehri kurma tutkusuyla yaşar. Bilindiği kadarıyla 9 Selesia, 16 Antakya ve 6 Laodikya şehri kurulur. Dimitrios'un milattan önce 285 yılında ele geçirilmesi Seleukos'un prestijini artırır. Lysimachus'un Agatokles'i öldürmesi ve gözden düşmesi üzerine Seleukos'un eline son düşmanını da yok etme kozunu verir. Batıdaki arabuluculuğu Mısır kralı Mısırlı Ptolemyos II'ye muhalefette bulunan Ptolemyos Keravunos tarafından istenir. Ptolemyos Keravunos Lysimachus tarafından esir tutulmaktadır. Lysimachus'la Seleukos arasında savaş başlar. Lidya'daki Korupedyon Savaşı'nda Seleukos, Lysimachus'u öldürür. Seleukos, İskender İmparatorluğu topraklarının büyük bölümü imparatorluk sınırları içindedir. Makedonya İmparatorluğu'nu eski büyüklüğüne çıkarmak için Mısır, Makedonya ve Trakya'yı fethetmeyi amaçlar. Bu amaçla Asya'yı Antiochos'a bırakıp sefere çıkar. Ancak Gelibolu Yarımadası'na gelmişken Ptolemyos Keravunos tarafından milattan önce 281 yılında Lysimachia şehri yakınlarında suikaste uğrar ve hayatını kaybeder. Birinci Seleukos Nikator'un suikast sonucu ölmesiyle tahta oğlu birinci Antiochos Soter geçer. Birinci Antiochos babasının aksine farklı bir siyaset tercih eder. Birinci Antiochos ve ondan sonra tahta çıkan krallar, ikinci Antiochos Theos, ikinci Seleukos Kallinikus ve üçüncü Seleukos Keranus'un izledikleri politikalar, imparatorluğun ihtişamını ve askeri gücünü zayıflatır. Çökmekte olan devleti büyük bir imparatorluk durumuna getiren 3. Antiochos, imparatorluğun 1. Seleukos'tan sonraki büyük kral babası 2. Seleukos Kallinikus'un sürgünde, kardeşi 3. Seleukos Keranus'unsa suikaste ölmesi üzerine tahta çıkan 6. Seleukos kralı olur. Babil'de doğan 3. Antiochos, Susa'da bugünkü İran'da ölür. Milattan önce 222'de Medya satrabı Molon baş kaldırarak bağımsızlık ilan eder. Milattan önce 220'de Molon'un ayaklanmasını bastırır. Milattan önce 219-216 arasında 4. Suriye Savaşı'nda Akdeniz'in önemli limanlarından Seleukia Imperia, bugünkü Samanda, Tire ve Potomeis'i denetim altına alır. Lübnan, Filistin ve Suriye kıyılarını ele geçirir. Ama milattan önce 217'de Mısır hükümdarı 4. Ptolemyos Philopatos karşısında yenilir ve yapılan anlaşmayla Seleukia Imperia dışında aldığı bölgeleri geri verir. Suriye Savaşı'ndan sonra Anadolu satrabı Akhedos'un ayaklanmasını bastırır. Milattan önce 212-205 arasında süren Doğu Seferi'nde ülkesinin sınırlarını
Parfya'dan Hindistan'a dek genişletir. Doğuda ele geçirdiği bölgelerde vasal devletlere dayanan bir yapı kurar. Antiyohos'u İskender'e benzeten Yunanlılar onu da büyük lakabıyla anmaya başlarlar. Milattan önce 198'de Mısır'a bir sefer düzenleyerek Güney Suriye'yi işgal eder. 195 antlaşmasıyla bu bölgeyi kendi topraklarına katar. Bundan sonra Büyük İskender'in imparatorluğunu yeniden kurmak için Avrupa üzerine bir sefer düzenler. Ama Mısır'ın bir komplo hazırladığı söylentileri üzerine Antakya'ya döner. Roma karşısında yenilen Hannibal'ı sarayına davet ederek danışmanı yapar. Milattan önce 192'de Yunanistan'a savaş açar. 191'de Güney Teselya'da, milattan önce 190'da Manisa'da yenilgiye uğrar. Böylece Romalılar Anadolu'daki Selevkos egemenliğine son verir. Milattan önce 189'daki Apamea Antlaşması'yla Antiyohos Anadolu'daki Roma egemenliğini tanır ve donanmasından vazgeçer. Egemenliği Suriye, Mezopotamya ve Batı İran'la sınırlı kalır. Oğlu Selevkos'u Suriye'de naip olarak bırakır ve Luristan'a çekilir. Milattan önce 187'de Susa yakınındaki bir tapınakta suikast sonucu öldürülür. Üçüncü Antiyohos'un ölmesi sonucunda tahta 4. Selevkos Filopator çıkar. Antiyohos'un ölümünden sonra imparatorluk duraklama dönemine girer. Babasının kaybettiği savaş sonucunda Romalılara büyük bir tazminat ödemeye çalışır. 4. Selevkos kendi elçisi tarafından öldürülmesi üzerine tahta çıkan 4. Antiyohos Epipannes imparatorluğu eski ihtişamına kavuşturmak ve ağır savaş tazminatını ödemek için antik Mısır üzerine bir sefer düzenler. Mısır'ı İskenderiye'ye kadar fethetmesine rağmen Romalı bir elçi tarafından barış antlaşması imzalamaya mecbur kalır. 4. Antiyohos Epifanes'ten sonra tahta çıkan 24 kral imparatorluğu eski gücüne ve ihtişamına kavuşturamaz. İmparatorluk iç savaşlar ve isyanlar sonucunda gücünü ve zenginliğini kaybeder, zayıflar. Son imparator olan 2. Filip Floromeus döneminde tamamen Romalılar tarafından işgal edilir. 2. Filip'in ölümünden sonra 11 kuşaklık Selevkos hanedanı son bulur.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta Seleukos İmparatorluğu'na çıktığımız yolculuğumuzu noktalıyoruz. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bu akşam saatlerinden itibaren Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde, gece saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Bu akşam saatlerinden itibaren Sinop ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde, gece saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Bandercim çok zor, kolay değil.
2: Saat 12'ye kadar sen havada çarşın, sen çarşın.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Petrolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilen. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
4: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 29 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 20 derece, Bilecik 16, Bursa 20, Çanakkale 21, Edirne 21, İstanbul 21, Kırklareli 18, Kocaeli 19, Sakarya 19, Tekirdağ 21 ve Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, İç Ege ile İzmir çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 28, Denizli 23, Kütahya 18, İzmir 26, Manisa 23, Muğla 24 ve Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar, Mevki ve Osmaniye çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 30, Burdur 23, Hatay 27, Isparta 22, Kahramanmaraş 28, Mersin 30 ve Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzeybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19 derece, Ankara 19, Çankırı 23, Eskişehir 18, Karaman 20, Kayseri 20, Kırıkkale 21, Kırşehir 20, Konya 20, Nevşehir 18, Niğde 18, Sivas 19 ve Yozgat 17 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 23 derece, Bolu 17, Düzce 20, Karabük 20, Kastamonu 19 ve Zonguldak 20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 22 derece, Artvin 19, Bayburt 21, Çorum 20, Giresun 24, Gümüşhane 22, Ordu 23, Rize 24, Samsun 23, Sinop 25, Tokat 23 ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 20 derece, Ardahan 16, Bingöl 25, Bitlis 18, Elazığ 25, Erzincan 22, Erzurum 19, Hakkari 21, Iğdır 23, Kars 18, Malatya 23, Muş 23, Tunceli 25, Şırnak 24 ve Van 20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adıyaman 28 derece, Batman 28, Diyarbakır 28, Gaziantep 27, Kilis 28, Mardin 25, Şanlıurfa 29 ve Siirt 26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtına, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerine kadar batısında 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, kuzeyinde 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, yer yer 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşullarından etkilenen 7 teknede hasar oluştu. Emniyet Genel Müdürlüğü 112'ye yapılan asılsız her çağrının gerçekten ihtiyacı olan birinin yardımına ulaşılmasını geciktirebileceği uyarısında bulundu. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında 112'yi gereksiz yere meşgul etmek bir hayatı tehlikeye atmaktır. Unutmayalım, 112 bir yaşam hattıdır. Her saniye bir hayat için çok değerlidir ifadelerine yer verildi. Katil İsrail ordusunun 10 Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana Gazze şeridinde 5147 kez ateşkesi ihlal ettiğinin tespit edildiği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programına ilişkin yeni bir anlaşma kapsamında Tahran'a yaptırım kolaylığı ve dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılmasını teklif ettiği yönündeki haberleri yalanladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Amerikan basınında yer alan söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Trump, İran'a hiçbir şey teklif etmediğini açıkladı. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Karşılaşma S-Sport 2 kanalında canlı yayınlanacak. Ligdeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe tarifinde ikinci hafta maçında bu akşam Alman ekibi Bayern Münih'i ağırlayacak. Maç Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te oynanacak. Mücadele S-Sport Plus'ta naklen yayınlanacak. Türk Telekom basketbol takımı BKT Avrupa Kupası B grubundaki ilk maçında deplasmanda İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife ile karşı karşıya gelecek. Santiago Martin Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Çorum-Merzifon yolunun 57. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karabük-Araç yolunun 2 ve 4. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Karabük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometrelerinde Handeri 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, bu akşam saatlerinden itibaren Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde, gece saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Bu akşam saatlerinden itibaren Sinop ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde, gece saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Etkili yağış ne demektir?
5: Yere düşen toplam yağışın sel haline gelip akarsu ve ırmakları beslediği durumlarda kullanılan bir kavramdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadenizli, Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Ardahan çevreleriyle sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 1 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in güneyi ve Edirne hariç Marmara, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Denizli, Muğla, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Sivas ve Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Isparta ve Kahramanmaraş hariç Akdenizli, Kırklareli, Karaman, Niğde, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 2 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Edirne hariç Marmara, Isparta hariç Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla İzmir'in kuzey ilçeleri, Muğla, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimize bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Mersin Yenişehir'de 29 derece, Antalya Alanya'da 28, Mersin Anamur, Muğla Fethiye ve Antalya Finike'de 27, Antalya Kaş'ta 26, Hatay İskenderun'da 25 derece, Muğla Bodrum, Artvin Hopa, Muğla Datça, Van Gevaş Akdamar Feneri ve Rize'de 24, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri, Balıkesir Ayvalık ve Samsun Atakum bölgede 23, Aydın Kuşadası, Trabzon Ortahisar Havalimanı, Çanakkale, Kastamonu İnebolu ve Giresun'da 22 derece. Bitlis Adil Cevaz Liman, Bitlis Tatvan Liman, Vantuşba Liman, Sinop, İzmir Dikili, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Bartın Güney Mendirek Feneri ve Tekirdağ Süleymanpaşa'da 21, Ordu Altınordu, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri ve Düzce Akçakoca'da 20 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bu akşam saatlerinden itibaren Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde, gece saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Bu akşam saatlerinden itibaren Sinop ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde, gece saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 29 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 20 derece, Bilecik 16, Bursa 20, Çanakkale 21, Edirne 21, İstanbul 21, Kırklareli 18, Kocaeli 19, Sakarya 19, Tekirdağ 21 ve Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, İç Ege ile İzmir çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 28, Denizli 23, Kütahya 18, İzmir 26, Manisa 23, Muğla 24 ve Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Osmaniye çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 30, Burdur 23, Hatay 27, Isparta 22, Kahramanmaraş 28, Mersin 30 ve Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzeybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19 derece, Ankara 19, Çankırı 23, Eskişehir 18, Karaman 20, Kayseri 20, Kırıkkale 21, Kırşehir 20, Konya 20, Nevşehir 18, Niğde 18, Sivas 19 ve Yozgat 17 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bölgeye aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 23 derece, Bolu 17, Düzce 20, Karabük 20, Kastamonu 19 ve Zonguldak 20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 22 derece, Artvin 19, Bayburt 21, Çorum 20, Giresun 24, Gümüşhane 22, Ordu 23, Rize 24, Samsun 23, Sinop 25, Tokat 23 ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 20 derece, Ardahan 16, Bingöl 25, Bitlis 18, Elazığ 25, Erzincan 22, Erzurum 19, Hakkari 21, Iğdır 23, Kars 18, Malatya 23, Muş 23, Tunceli 25, Şırnak 24 ve Van 20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adıyaman 28 derece, Batman 28, Diyarbakır 28, Gaziantep 27, Kilis 28, Mardin 25, Şanlıurfa 29 ve Siirt 26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 29 Eylül Salı, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, kuzeye sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava çok bulutlu, kuzeye sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, gece 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşullarından etkilenen 7 teknede hasar oluştu. Emniyet Genel Müdürlüğü 112'ye yapılan asılsız her çağrının gerçekten ihtiyacı olan birinin yardımına ulaşılmasını geciktirebileceği uyarısında bulundu. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında 112'yi gereksiz yere meşgul etmek bir hayatı tehlikeye atmaktır. Unutmayalım, 112 bir yaşam hattıdır. Her saniye bir hayat için çok değerlidir ifadelerine yer verildi. Katil İsrail ordusunun 12 Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana Gazze şeridinde 5147 kez ateşkesi ihlal ettiğinin tespit edildiği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programına ilişkin yeni bir anlaşma kapsamında Tahran'a yaptırım kolaylığı ve dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılmasını teklif ettiği yönündeki haberleri yalanladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Amerikan basınında yer alan söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Trump, İran'a hiçbir şey teklif etmediğini açıkladı. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Karşılaşma S-Sport 2 kanalında canlı yayınlanacak. Ligdeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe tarifinde ikinci hafta maçında bu akşam Alman ekibi Bayern Münih'i ağırlayacak. Maç Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te oynanacak. Mücadele S-Sport Plus'ta naklen yayınlanacak. Türk Telekom basketbol takımı BKT Avrupa Kupası B grubundaki ilk maçında deplasmanda İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife ile karşı karşıya gelecek. Santiago Martin Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Çorum-Merzifon yolunun 57. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karabük araç yolunun 2 ve 4. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Karabük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69 9. kilometrelerinde Handeri 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam az bulutlu 18-24 derece, Atina az bulutlu 16-24, Berlin çok bulutlu 12-22, Helsinki çok bulutlu 6-12, Kiev az bulutlu 10-19, Kopenhag sağanak yağışlı 12-17, Londra sağanak yağışlı 18-24, Madrid az bulutlu 18-30, Paris çok bulutlu 18-25, Priştine parçalı bulutlu 8-21, Roma az bulutlu 17-27, Saraybosna az bulutlu 7-17, Sofya az bulutlu 9-18, Tiran az bulutlu 12-25, Varşova parçalı bulutlu 6-18, Viyana parçalı bulutlu 11-23, Zürih parçalı bulutlu 11-28 derece, Amman az bulutlu 16-28, Aşgabat az bulutlu 14-23, Bağdat az bulutlu ve açık 27-37, Bişkek az bulutlu 8-23, Duşanbe az bulutlu 15-30, Kabil az bulutlu 12-28, Kerkük az bulutlu 22-33, Kuveyt az bulutlu ve açık 30-37, Medine az bulutlu ve açık 28-42, Mekke az bulutlu ve açık 29-39, Riyad az bulutlu ve açık 26-40, Şam az bulutlu 16-29, Tahran az bulutlu 20-30, Taşkent az bulutlu 15-29, Tiflis az bulutlu 15-22, Tokyo parçalı bulutlu 19-21 derece, Cezayir az bulutlu 22-35, Kahire az bulutlu 20-31, Melbourne az bulutlu 18-23, Montreal parçalı bulutlu 11-19, New York az bulutlu 15-21, Sydney az bulutlu 14-23, Washington parçalı bulutlu 16-23 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 12-19, Frankfurt çok bulutlu 13-26, Gümülcine parçalı bulutlu 17-23, Kırcaali parçalı bulutlu 14-21, Köln parçalı bulutlu 17-28, Köstence çok bulutlu 14-20, Münih parçalı bulutlu 8-22, Podgorica az bulutlu 13-24, Selanik az bulutlu 15-24, Şumnu parçalı bulutlu 11-19, Taraglia parçalı bulutlu 12-19, Balkaneş parçalı bulutlu 12-20, Zenitsa az bulutlu 10-23, Gazimagosa gök gürültülü sağanak yağışlı 18-29, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 21-26, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 18-28, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 14-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
3: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
2: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Etkili yağış ne demektir?
1: Yere düşen toplam yağışın sel haline gelip akarsu ve ırmakları beslediği durumlarda kullanılan bir kavramdır.

sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saate metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi'nde 254 kilogram, Bursa Osman Gazi Uludağ Teleferik'te 188, Sakarya Ferizli Gölkent Beldesi'nde 151, Düzce Gölyaka Kardüz Yaylası'nda 98, Artvin Arhavi'de 92, İstanbul Şile Darlık Köyü'nde 90 kilogram, Yalova Çiftlikköy Sugören Radar Mevkii'nde 83, Bilecik Pazaryeri Bozca Armut Köyü'nde 71, Kütahya Domaniç Koca Yayla'da 59, Hatay Defne ve Rize Fındıklı Yeni Şehitlik Köyü'nde 54 kilogram, Bolu Göynük'te 48, Trabzon Arsin'de 46, Adana İmamoğlu ve Zonguldak Karadeniz Ereğli'de 42, Sinop'ta 41 kilogram, Kayseri Melikgazi Erciyes Kayak Merkezi'nde 36, Osmaniye Kadirli Karatepe Köyü'nde 29, Erzincan Ergan Kayak Merkezi'nde 28, Bartın Amasra'da 26, Bingöl Karlova Kaynak Köyü ve Eskişehir Tepebaşı Bozdağ Mevkii'nde 21 kilogram, Bayburt Aydıntepe Kablatan Köyü'nde 19, Mersin Tarsus Ardıçlı, Giresun Alucra Gürbulak Köyü ve Sivas Yıldızeli'nde 18, Tokat Başçiftlik'te 17, Ordu Perşembe Kırlı Beldesi, Kahramanmaraş Andırın ve Balıkesir Bigadiç Gediktepe'de 15 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü Doğu Karadeniz'de beklenen yağışlar sabah saatlerinden itibaren Giresun, öğle saatlerinden itibaren ise Trabzon, başlıca Doğu ve Batı ilçeleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü Doğu Karadeniz'de beklenen yağışlar sabah saatlerinden itibaren Giresun, öğle saatlerinden itibaren ise Trabzon, başlıca Doğu ve Batı ilçeleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
3: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
2: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden, meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden, meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 29 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 20 derece, Bilecik 16, Bursa 20, Çanakkale 21, Edirne 21, İstanbul 21, Kırklareli 18, Kocaeli 19, Sakarya 19, Tekirdağ 21 ve Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, İç Ege ile İzmir çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 28, Denizli 23, Kütahya 18, İzmir 26, Manisa 23, Muğla 24 ve Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Osmaniye çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 30, Burdur 23, Hatay 27, Isparta 22, Kahramanmaraş 28, Mersin 30 ve Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzeybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19 derece, Ankara 19, Çankırı 23, Eskişehir 18, Karaman 20, Kayseri 20, Kırıkkale 21, Kırşehir 20, Konya 20, Nevşehir 18, Niğde 18, Sivas 19 ve Yozgat 17 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 23 derece, Bolu 17, Düzce 20, Karabük 20, Kastamonu 19 ve Zonguldak 20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 22 derece, Artvin 19, Bayburt 21, Çorum 20, Giresun 24, Gümüşhane 22, Ordu 23, Rize 24, Samsun 23, Sinop 25, Tokat 23 ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 20 derece, Ardahan 16, Bingöl 25, Bitlis 18, Elazığ 25, Erzincan 22, Erzurum 19, Hakkari 21, Iğdır 23, Kars 18, Malatya 23, Muş 23, Tunceli 25, Şırnak 24 ve Van 20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adıyaman 28 derece, Batman 28, Diyarbakır 28, Gaziantep 27, Kilis 28, Mardin 25, Şanlıurfa 29 ve Siirt 26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 30 Eylül Çarşamba günü Doğu Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 6 ila 8, batısında 4 ila 6, sabah yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde batısında güneydoğudan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 1 Ekim Perşembe günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, akşam saatlerinde batısında 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında zamanla 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin kuzeyi ile Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısıyla zamanla genelinde kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusuyla akşam saatlerinde genelinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 2 Eylül Cuma günü Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey Ege ile Güney Ege'nin güneyi aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, kuzeyinde 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşullarından etkilenen 7 teknede hasar oluştu. Emniyet Genel Müdürlüğü 112'ye yapılan asılsız her çağrının gerçekten ihtiyacı olan birinin yardımına ulaşılmasını geciktirebileceği uyarısında bulundu. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında 112'yi gereksiz yere meşgul etmek bir hayatı tehlikeye atmaktır. Unutmayalım, 112 bir yaşam hattıdır. Her saniye bir hayat için çok değerlidir ifadelerine yer verildi. Katil İsrail ordusunun 10 Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana Gazze şeridinde 5147 kez ateşkesi ihlal ettiğinin tespit edildiği bildirildi. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Karşılaşma S-Sport 2 kanalında canlı yayınlanacak. Ligdeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe tarifinde ikinci hafta maçında bu akşam Alman ekibi Bayern Münih'i ağırlayacak. Maç Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te oynanacak. Mücadele S-Sport Plus'ta naklen yayınlanacak. Türk Telekom basketbol takımı BKT Avrupa Kupası B grubundaki ilk maçında deplasmanda İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife ile karşı karşıya gelecek. Santiago Martin Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Çorum-Merzifon yolunun 57. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karabük araç yolunun 2 ve 4. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Karabük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69 9. kilometrelerinde Handeri 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, bu akşam saatlerinden itibaren Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde, gece saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Bu akşam saatlerinden itibaren Sinop ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde, gece saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
4: Atmosferden haber var.

0: Havanın kokusunu sesimizden duyduğunuz tek radyo istasyonu Meteoroloji'nin sesinde havayı yoğun bir şekilde solumaya, yaşamaya, hissetmeye, en önemlisi de uzmanlarımızla konuşmaya başlayacağız. Bu anlamda her zaman ayrıcalıklı ve farklı görüyoruz kendimizi. Çünkü hem havayı uzun uzun konuşuyor hem de en güncel ve en doğru bilgilerle sizi aydınlatma yolunda asli görevimizi layıkı ve çilesiyle yerine getiriyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, atmosferden haber var. Başladı saat 18'e kadar da birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte güzel bir akşam diliyoruz. Bu saatimizin bağlantıları Elazığ, Van, Samsun, İstanbul, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Kayseri olacak. İkinci saatimizde Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar ve Erzurum bağlantılarını sizlerle buluşturacağız. İnanılmaz bir şekilde uyarılar da var. Uyarıları lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin. Birçok yerde yağışlar var. Gök gürültülü sağanak yağışlar var. Yerel kuvvetli yağışlar var. Bunları en doğru ağızdan, uzmanımızdan da dinleme şansına sahipsiniz bizimle kalırsanız eğer. Tarihte bugün köşemiz İstanbul'un ve başkentin trafik durumlarını da sizlerle buluşturacağız. 18 sonrasında güzel programlarımız var. Gece yarısından sonra programlarımızın tekrarları olabiliyor. Bunları da hatırlatacağız sizlere kıymetli dinleyicilerimiz. Önümüzdeki 3 günün hava durumuna bakacağız. TRT Haber'in Anadolu Ajansı'nın sıcak gelişmelerini program içerisinde sizlerle paylaşacağız. Yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiselerimiz var. Bunlara da göz atacağız elbette ki kıymetli dinleyicilerimiz. Hiç vakit kaybetmeden Van bağlantısıyla başlayalım. Gamze Deniz telefon hattımızda. Gamze Hanım, hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar Dilara Hanım.
0: İyi akşamlar diliyoruz. Muş, Bitlis, Hakkari ve Van için sizi dinliyoruz.
1: Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın güneyli ve güneybatılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli rüzgar şeklinde esmesi, Van Gölü'nde ise batı ve kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esmesi bekleniyor. İl merkezlerinde bu gecenin en düşük sıcaklıklarının Van 10, Muş 11, Hakkari ve Bitlis'te 9 derece olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca güneyli ve güneybatılı yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğinden çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, toz taşınımı, ulaşımda aksamalar, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Aktaracaklarımız bu kadar. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz Gamze Hanım.
1: Teşekkürler sizlere de.
0: Sağ olun. Evet, tarihte bugün köşemizle devam edelim. 29 Eylül'de neler yaşanmış paylaşalım. 1808 yılında Senedi İttifak imzalanmış. 1885 yılında dünyanın ilk elektrikli tramvay hattı Birleşik Krallığın Londra kentinde faaliyete geçmiş. 1911 yılına baktığımızda İtalya Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etmiş ve Trablusgarp Savaşı başlamış. 1913 yılında 2. Balkan Savaşı sonunda Osmanlı ile Bulgaristan arasında İstanbul Antlaşması imzalanmış. 1918'de Bulgaristan Selanik Ateşkes Antlaşması'nı imzalayarak 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmiş. 1920 yılında Kazım Karabekir komutasındaki Osmanlı ordusu Ermenistan'la yaptığı savaş sonucunda Sarıkamış'ı ele geçirmiş. 1923'te Birleşik Krallık Filistin Mandası oluşturulmuş. 1960'da Türkiye'de Demokrat Parti kapatılmış. 1971'de Umman Arap Birliği'ne katılmış. 1991'de Haiti'de askeri darbe gerçekleşmiş kıymetli dinleyicilerimiz. 1985 yılında Demokrat Partililerin yargılandığı Yassı Adanın komutanı Tarık Gürgay vefat etmiş. 1994'te Azerbaycan'a devlet adamı Şemsi Rahimov, 2003 yılında Türk gazeteci Tuğrul Şavkay, 2007 yılında siyasetçi Yıldırım Aktun'a, 2009 yılında Türk siyasetçi Abdülmelik Fırat vefat etmiş kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, tarihte yaşanmış önemli başlıkları sizlerle paylaştık kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, bu arada uyarılarımızı da hatırlatalım sizlere. Uzmanlarımız da söyleyecek. Her zaman söylüyoruz, haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Bu arada 5 ilimizde daha frekans var artık. 5 ilimizde O beşilimizi de hatırlatmak istiyorum. İllerimizin frekanslarını paylaşalım. Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabiliyor. Bizimle anlaşabilenler her daim bu frekansta kalmaya devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında dinleyen dinleyicilerimiz bizleri hangi frekanslarla dinliyor? Afyonkarahisar 91.5, Alanya 91.9, Ankara 92.4, Antalya 88.7, Bodrum 91.8, Bolu 91.5, Bursa 103.0, Çanakkale 95.0, Diyarbakır 91.5, Elazığ 96.4, Erzurum 93.5, Eskişehir 90.7, İzmir 92.4, Kocaeli 103.0, Adana 107.2, Konya 96.7, Malatya 92.4, Marmaris 92.3, Kayseri 90.0, Mersin 89.7, İstanbul 103.0, Samsun 92.4, Şanlıurfa 94.0, Tokat 93.6, Van 105.5, Zonguldak 91.5. Ve aramıza yeni katılan 5 ilimizi de söylüyorum. Denizli 101.9, Manisa 92.1, Rize 87.8, Siirt 92.0 ve Trabzon 91.7 frekanslarından bizleri dinliyor. Tüm Türkiye'ye sesimizin ulaştığı her yere sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Güzel bir akşam diliyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, birçok uyarımız var. Uyarılarımızı hatırlatacağım sizlere ara ara. Ama en doğru ağızdan uzmanlarımızla da duyuralım istiyoruz. Elazığ bağlantımızda İsa Şengül yer alıyor. İsa Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi çalışmalar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Malatya, Adıyaman, Tunceli, Bingöl ve Elazığ için sizi dinliyoruz.
2: Yapılan son değerlendirmeye göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yeğliye kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemizde bali merkezlerinde bu gecenin en düşük, yarın günlerin yüksek sıcaklıklarının Elazığ 11-25, Malatya 12-25, Tunceli 11-26, Bingöl 11-25, Adıyaman 16-28 derece olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yönde de size ve ekibinize yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz biz de size ve ekibinize güzel bir akşam diliyoruz. Evet, Elazığ bağlantımızı da sizlerle buluşturduk. Programın ilk şarkısıyla devam edelim. Sevgili Yeter'in seçkisinden bir Serdar Ortaç şarkısını Semih Cenk yorumuyla dinleteceğiz. Mesafe.

0: Evet, uyarılarımızı hatırlatalım. Özellikle bugün son bulan uyarılarımız var. Ocak ayından itibaren şu ana kadar 486 uyarıyı paylaşmışız sizlerle kıymetli dinleyicilerimiz. 479 nolu uyarımızda yapılan değerlendirmelerde Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağışlar dün itibariyle gece saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olmaya devam ediyor. Oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmanızı istiyoruz. Evet, bu uyarının periyot süresi bu akşam saat 20'de sona erecek. Kıymetli dinleyicilerimiz, Samsun'dayız. Dila Özcan telefon altımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: İstanbul,
0: düzeltiyorum. Evet, 1. Bölge Müdürlüğümüzdeymişiz. İstanbul'dayız. Dila Öztan telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar tekrardan.
0: Duyabiliyor musunuz?
1: Evet, duyuyorum ben sizi.
0: Tekrar bakalım sevgili Yeter. Evet. Tuşu geri alalım. Senin sesini duyuyorum.
1: Alo.
0: Evet, şimdi de bir başka uyarımıza bakalım kıymetli dinleyicilerimiz. 480 nolu uyarıda yapılan değerlendirmelerde Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışlar İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklı kuvvetli bir şekilde, yüksek kesimlerde de Sakarya çevreleri ile Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli olacak. Evet, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşım aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmanızı istiyoruz. Bu uyarının periyot süresi de saat 24'te son bulacak. Evet, nihayet mikrofon diyorum kulaklığı çektin sevgili Yeter. Bir yandan seni duyuyorum, bir yandan burada okumaya çalışıyorum. Evet, şimdi İstanbul'dayız. Dila Öztan telefon hattımızda, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Yalova ve İstanbul, Marmara bölgesi, Marmara Denizi ve Batı Karadeniz için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar konusunda vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Bölgemize bağlı illerde bu gece için beklenen en düşük, yarın için tahmin ettiğimiz en yüksek sıcaklıklara gelecek olursak İstanbul 16-21, Edirne 15-23, Kırklareli 14-21, Tekirdağ 15-22, Kocaeli 16-21, Sakarya 16-22, Yalova 17-21 derece. Denizlerimizde hava ise Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Marmara Denizi parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yarın öğle saatlerinden itibaren 8 kuvvetinde. Dalga 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre. Görüş iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf. Batı Karadeniz hava durumu parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, dalga 2 ila 3 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Bölgemizden aktaracaklarımız bunlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz Dila Hanım. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Evet, İstanbul bağlantımızı uğurladık. Eskişehir bağlantımızı da kuralım ve sizlerle buluşturalım. 482 nolu uyarımızı paylaştığımızda, evet, bugün gelen uyarımız akşam saatlerinden itibaren Sinop ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde, gece saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmanızı istiyoruz. Yarın öğlen 12'ye kadar da uyarının periyot süresi devam ediyor olacak. Yine bugün gelen uyarılarımızdan bir diğeri, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgar Marmara ve kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli bir şekilde esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmanızı istiyoruz. Bu uyarının periyot süresi de yarın gece 20. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli bir şekilde esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı karşı dikkatli ve tedbirli olmanızı istiyoruz. Bu uyarının periyot süresi de yarın gece 24'e kadar sürecek.

0: Tabii hemen aktarıyorum. Bölgemizde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış geçeceği tahmin ediliyor. Bugün içinde gün boyunca aralıklı olarak yağış alan Bursa ilimizde gece saatlerinden sonra Bursa'nın kuzey ilçeleri Mudanya, Karacabey, Mustafa Kemal Paşa, Nilüfer, İznik ve Orhan Gazi'de aralıklı ve yerel olarak yağışların kuvvetli görülmesi bekleniyor. Aynı şekilde rüzgarımızda kuzey kuzeybatı yönlerden orta Bursa ilinde kuzey kesimlerde zaman zaman kuvvetli olarak bekleniyor. Bununla ilgili de iki adet uyarımız var. Birisi Marmara Denizi fırtına uyarımız. Marmara Denizi'nde 6 ila 8 kuvvetinde yarın sabah saatlerinden itibaren gün boyu rüzgarın fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İkincisi de Bursa'nın Marmara Denizi'ne kıyısı olan kuzeybatı kesimlerindeki ilçelerinde Karacabey, Mudanya, Nilüfer gibi ilçelerinde kuvvetli rüzgar beklentimiz var. Hava sıcaklıkları bugüne nazaran önemli bir değişiklik olmazken sıcaklıklar mevsim normalleri altındaki seyrine de devam edecek. İl merkezlerimizin bu gece beklenen en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise Eskişehir 12-18, Bursa 14-21, Kütahya 10-16 ve Bilecik 13-19 derece olarak tahmin ediyoruz. Güne dair aktaracaklarımız bu kadar. Diler Hanım.
1: Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Size ve ekibinize güzel bir akşam diliyoruz Barış Bey.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Evet, bu uyarı özellikle bir kez daha hatırlatalım denizcilerimiz için, balıkçılarımız için önemli. Doğu Karadeniz'in batısında Sinop ve Ordu tarafı rüzgar öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in doğusu Giresun ve Artvin'de rüzgar çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan öğle saatlerinden sonra da kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın çarşamba akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgar yarın sabah saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgar yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. 1 Ekim'de yani perşembe günü gece 24'te bu uyarının da periyot süresi sona ermiş olacak kıymetli dinleyicilerimiz. İki uyarımız daha var. Düzeltiyorum, bu uyarıyı da sildik mi bir uyarımız kalıyor. 486 nolu uyarımızı birazdan paylaşalım. Anadolu Rock grubuyla devam edelim. Bir Harun Kolçak şarkısıyla sanatçımızı da rahmetle anıyoruz. Derman olayım.

0: Konya bağlantımızda devam ediyoruz. 8. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzde Meryem Bağcı yer alıyor. Meryem Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Diler Hanım. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar diliyoruz. Karamanlı'ydı, Aksaray ve Konya için sözü size bırakıyoruz. Buyurun.
1: Tabii ki. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bu gece ve yarın havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da en düşük 12, en yüksek 20, Aksaray'da en düşük 10, en yüksek 21, Karaman'da en düşük 11, en yüksek 21, Niğde'de en düşük 9, en yüksek 22 derece olması bekleniyor. Son değerlendirmelerimiz bu şekilde. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Evet, 486 nolu uyarımız. Bu zamana kadar gelen son uyarımız 486 idi. Marmara'nın güney ve doğusu için kuvvetli yağış uyarısını paylaşmıştık. Paylaşmaya da devam edeceğiz. Marmara'da halen devam eden yağışlar yarın günün ilk saatlerinden öğle saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimleri, Çanakkale ve İstanbul'un doğu kesimleri, Pendik, Tuzla ve Şili ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım. Yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmanızı istiyoruz. Yarın öğlen 12'ye kadar da bu uyarının periyot süresi devam ediyor olacak kıymetli dinleyicilerimiz. Birazdan yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiselere başlayalım. Yine kahve zamanımız gelmiş sevgili Yeter, öyle söylüyorum. Mibrure ile devam edelim. Orada kahve şarkısı sizlerle.

0: Diyarbakır bağlantımızla devam edelim. Cahit Eker telefon attığımızda. Cahit Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar efendim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Diyarbakır için söz sizde.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı, çok bulutlu olacağı, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, rüzgarın güney ve batı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bölgemizdeki il merkezlerinde yarın için gerçekleşmesi beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık tahminlerimiz ise şöyle: Diyarbakır 14-29, Batman 14-30, Mardin 19-26, Siirt 18-27, Şanlıurfa 17-29, Şırnak 19 ve 25 derece olması beklenmektedir. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz. Evet, Bursa'nın A Gazete Yerel Gazetesi'nde Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa'da etkili olan yağışların kuvvetlenerek devam edeceğini bildirdi. Atılan başlık Bursa için yağış uyarısıydı. Özellikle Marmara bölgesinin doğusunda etkisini sürdüren yağışlar Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli olmaya devam edecek. Meteorolojinin son değerlendirmelerinde Bursa'da yağış miktarı yer yer 21-50 kilogram metrekare seviyelerine ulaşabileceği tahmin ediliyor. Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusundaysa yağışlar yer yer çok kuvvetli, 21 ila 75 kilogram metrekare aralığında gerçekleşebileceği öngörülüyor. Yetkililer kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek konularda uyarılarda bulunuyor. Bursa'da yaşayan vatandaşların özellikle gece saatlerinde olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor kıymetli dinleyicilerimiz. Faruk Emre, Nazarsız Sevdam diyecek, ardından Kayseri bağlantısıyla buradayız.

0: Bu saatimizin son bağlantısı Kayseri 7. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzde İsmail Memiş yer alıyor. İsmail Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Sivas, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Kayseri için sizi dinliyoruz.
1: Tabii ki tahmin ve uyarı merkezimizin yaptığı son değerlendirmelere göre bölgemiz genelindeki çok bulutlu hava gece saatlerinde parçalı bulutlu bir hale dönüşecek. Ama sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak şeklinde yağışlar başlayacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceğini bekliyoruz. Bu gece beklediğimiz en düşük sıcaklık Kayseri'de 9 derece, Kırşehir'de 12, Nevşehir'de ve Sivas'ta 10, Yozgat'ta 11 derece. Yarın gün içerisinde beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar ise Kayseri'de 22, Kırşehir'de 20, Nevşehir'de 19, Sivas'ta 18, Yozgat'ta 14 derece olacak. Bölgemizden aktaracaklarımız bugünlük bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Bu saatimizin ilk bağlantısını, daha doğrusu ilk 8 bağlantısını sizlerle buluşturduk. Elazığ, Van, Samsun, İstanbul, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Kayseri uzmanlarımıza teşekkür ediyoruz. İkinci saatimizde Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar ve Erzurum bağlantılarımız var. Trafik durumlarını da İstanbul'un ve başkentin en yoğun olan güzergahları da yine ikinci saatimizde sizlerle buluşturacağız. Programlarımızı hatırlatacağız. Gece yarısı özellikle tekrarlanan programlarımız var. Bunlara bakacağız. Önümüzdeki 3 günün hava durumuna bakacağız. Yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiseler, TRT Haber ve Anadolu Ajansı'nın da nabzını tutacağız kıymetli dinleyicilerimiz. Bora Kibil Sevda Tekin işbirliğiyle Cevapsız Sorular bir manga şarkısı sizlerle buluşuyor. Ardından saat başı rapor ve haberlerin hemen sonrasında spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte Atmosferden Haber Var programımızda yine sizleri bekliyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 29 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 20 derece, Bilecik 16, Bursa 20, Çanakkale 21, Edirne 21, İstanbul 21, Kırklareli 18, Kocaeli 19, Sakarya 19, Tekirdağ 21 ve Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, İç Ege ile İzmir çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 28, Denizli 23, Kütahya 18, İzmir 26, Manisa 23, Muğla 24 ve Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Osmaniye çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 30, Burdur 23, Hatay 27, Isparta 22, Kahramanmaraş 28, Mersin 30 ve Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzeybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19 derece, Ankara 19, Çankırı 23, Eskişehir 18, Karaman 20, Kayseri 20, Kırıkkale 21, Kırşehir 20, Konya 20, Nevşehir 18, Niğde 18, Sivas 19 ve Yozgat 17 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bölgeye aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 23 derece, Bolu 17, Düzce 20, Karabük 20, Kastamonu 19 ve Zonguldak 20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere bölgeye aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 22 derece, Artvin 19, Bayburt 21, Çorum 20, Giresun 24, Gümüşhane 22, Ordu 23, Rize 24, Samsun 23, Sinop 25, Tokat 23 ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 20 derece, Ardahan 16, Bingöl 25, Bitlis 18, Elazığ 25, Erzincan 22, Erzurum 19, Hakkari 21, Iğdır 23, Kars 18, Malatya 23, Muş 23, Tunceli 25, Şırnak 24 ve Van 20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adıyaman 28 derece, Batman 28, Diyarbakır 28, Gaziantep 27, Kilis 28, Mardin 25, Şanlıurfa 29 ve Siirt 26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 30 Eylül Çarşamba günü Doğu Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 6 ila 8, batısında 4 ila 6, sabah yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde batısında güneydoğudan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 1 Ekim Perşembe günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, akşam saatlerinde batısında 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında zamanla 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin kuzeyi ile Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısıyla zamanla genelinde kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusuyla akşam saatlerinde genelinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 2 Eylül Cuma günü Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey Ege ile Güney Ege'nin güneyi aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, kuzeyinde 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşullarından etkilenen 7 teknede hasar oluştu. Emniyet Genel Müdürlüğü 112'ye yapılan asılsız her çağrının gerçekten ihtiyacı olan birinin yardımına ulaşılmasını geciktirebileceği uyarısında bulundu. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında 112'yi gereksiz yere meşgul etmek bir hayatı tehlikeye atmaktır. Unutmayalım, 112 bir yaşam hattıdır. Her saniye bir hayat için çok değerlidir ifadelerine yer verildi. Katil İsrail ordusunun 10 Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana Gazze şeridinde 5147 kez ateşkesi ihlal ettiğinin tespit edildiği bildirildi. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Karşılaşma S-Sport 2 kanalında canlı yayınlanacak. Ligdeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe tarifinde ikinci hafta maçında bu akşam Alman ekibi Bayern Münih'i ağırlayacak. Maç Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te oynanacak. Mücadele S-Sport Plus'ta naklen yayınlanacak. Türk Telekom basketbol takımı BKT Avrupa Kupası B grubundaki ilk maçında deplasmanda İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife ile karşı karşıya gelecek. Santiago Martin Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Çorum-Merzifon yolunun 57. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karabük araç yolunun 2 ve 4. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Karabük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometrelerinde Handeri 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
4: Atmosferden haber var.

0: Atmosfer'den Haber Var programımızın ikinci saatine hoş geldiniz. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte saat 18'e kadar birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Uzmanlarımız yayınımızda son değerlendirmelerini bizlerle paylaşacak. Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar ve Erzurum bağlantılarımızı bu saat diliminde sizlerle buluşturacağız. İstanbul'un ve başkentin trafik durumunu da sizlerle paylaşacağız kıymetli dinleyicilerimiz. Sakarya'nın Adapazarı Yerel gazetesinde yollar gölete döndü başlığı yer alıyor. Sakarya'da etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağış yollarda su birikintilerine sebep oldu. Araçlar yollarda temkinli bir şekilde hareket etti. Evet, fotoğrafla da destekleniyor haber. İlk bağlantımız Adana. Bahri Özdemir telefon hattımızda, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Diler Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mersin, Adana ve Akdeniz için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Evet, bölgemiz için son değerlendirmelerimiz. Bölge genelinin parçalı çok bulutlu, aralıkta sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklarında 2 ila 4 derecelik düşüşler bekleniyor. Rüzgar genellikle güney ve batı, zamanla kuzey yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi tahmin ediliyor. İl merkezlerimize beklenen hava tahminimiz ise Adana parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı 19-30. Mersin parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22-30. Kahramanmaraş parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16-29. Osmaniye parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18-30. Gaziantep parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15-28. Kilis parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16-28. Hatay parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18-27. Bölgemizden aktaracaklarım şimdilik bu kadar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiseleri de paylaşacağız. Yine bu saat diliminde trafik durumuna bakalım. İlk olarak İstanbul'a bakalım. Artık eve dönüş yolculuğu başladı ve İstanbul'da da çok ciddi bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Fahrettin Kerim Gökhan Caddesi, Şemsettin Günaltay Caddesi, Minibüs yolu Bağdat Caddesi, Üsküdar Caddesi, Ziver Bey'den Rahmanlar'a kadar ortalama yolculuk süreniz 1 saat 36 dakika. Üsküdar Caddesi, Bağdat Caddesi, Minibüs yolu, Şemsettin Günaltay Caddesi, İnönü Caddesi, Basın Ekspres yolu Rahmanlar'dan iki telli kavşağına kadar da 1 saat 12 dakikalık bir süreç var. D100 Karayolu Uzunçayır'dan Maltepe Köprüsü'ne kadar 48 dakika. E5 D100 Karayolu Havalimanı kavşağından Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar da 32 dakikalık bir süreç var. TEM'de Tekstilkent Bulvarı'ndan Maskoya kadar 24, E5'te Bağmumcu katılımından Ok Meydanı'na kadar 30 dakikalık bir süreç var. Şile Yolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Sarı Gazi Kavşağı'na kadar 14 dakika. E5'te Perpo'dan Bağmumcu katılımına kadar da 41 dakikalık bir süreç var. Köprülere baktığımızda Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişlerde yoğunluk var. E5'te Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar, TEM'de Hassal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişlerde trafik şu dakikalarda durma noktasında. Asya'dan Avrupa'ya geçişlere göz attığımızda E5 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ok Meydanı'na kadar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde TEM'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Hassal'a kadar ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde şu dakikalarda trafik durma noktasında. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerini takmayı asla ihmal etmeyin. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi sürüşler diliyoruz. Gözünüz yolda, kulağınız her daim meteorolojinin sesi radyosunda olsun. Evet, bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize bu güzel şarkı özellikle de beylerimize armağan edelim. Koray Avcı söyleyecek, Erkekler de Yanar.

0: 9. Meteoroloji Bölge Müdürü ile devam edelim. Eren Ersoy telefon hattımızda. Eren Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şu an Kırıkkale, Kalebolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Ankara için sizi dinliyoruz.
1: Tabii ki. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişi tahmin edilmektedir. Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli, yağış anında ise yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı illerde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde. Ankara 12-19, Çankırı 13-20, Kırıkkale 14-19, Bolu 12-18, Zonguldak 16-20, Düzce 15-21, Bartın 16-23 ve Karabük 14-21 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekilde.
0: Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Birazdan 4. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile devam edeceğiz. Son dakika gelişmelerine bakalım. TRT Haber sayfasındayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, evet, ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelecek. Son günlerde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler değerlendirilmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada fon soruşturması kapsamındaki gelişmeler doğrultusunda bugün ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların yöneticileriyle bir araya geleceğini duyurdu. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenecek toplantıda son günlerde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler ele alınacak. Bazı bakanların yanı sıra ilgili kurumların yöneticilerinin de katılacağı toplantıda sermaye piyasalarındaki işleyişin sağlıklı hale getirilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek. Bir diğer son dakika gelişmesine baktığımızda Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun temiz futbol, adil oyun anlayışının güçlendirilmesi amacıyla göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü açıklıyor. Bir diğer haberde içişlerinden okul saldırıları sonrası siber operasyon 3810 gözaltı başlığıyla yer alıyor TRT Haber'de. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, okul saldırılarının ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3810 şahıs gözaltına alındı. Antalya bağlantımız da hazır. Tuğba Akçuhan telefon attığımızda. Tuğba Hanım hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Isparta, Muğla, Burdur, Antalya ve Akdeniz için son değerlendirmelerinizi alalım.
2: Tabii, aktaralım hemen. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemizde yarın akşama kadar havanın parçalı bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalmasını bekliyoruz. Rüzgar kuzey ve batı, öğle saatleri sahil kesimleri güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli, Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Merkezlerimize beklediğimiz gecenin en düşük ve yarının en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. Antalya 21-29, Muğla 12-24, Isparta 11-21, Burdur 11-21 derece. Denizlerde rüzgar kuzey ve batı, öğle saatleri Antalya körfezi güney yönlerden 3 ila 5, Bodrum Kaş arası 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre civarı. Bodrum Kaş arası yer yer 2,5 metre. Hava parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Görüş iyi, yağış anında orta olması bekliyoruz. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz biz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz. Antalya bağlantımızı da uğurladık. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 700 bin kişilik İçişleri Bakanı ailesi olarak milletimizin huzurunu, devletimizin güvenliğini ve çocuklarımızın aydınlık geleceğini teminat altına almak için her an görevimizin başındayız açıklamasını yapıyor. Özbekistan'da Türk Dünyası Diyalogları Ortak Gelecek Ortak Vizyon Paneli ile düzenleniyor. İletişim Başkanlığı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türk Dünyası Diyalogları Ortak Gelecek Ortak Vizyon başlıklı bir panel programı düzenlendi. Evet, TRT Haber'in son dakika gelişmelerinde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 10 Şubat-20 Eylül 2026 döneminde 400 derneğe 350 milyon lira proje desteği sağlandığını belirterek milletimizin içi rahat olsun, toplumsal dayanışmamızı artırmak ve ülkemizin geleceği için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz açıklamasını yapıyor. Fon soruşturmasında da 5 yeni tutuklama var. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında 5 şüpheli tutuklandı. Evet, sıcak gelişmeler bu şekilde kıymetli dinleyicilerimiz. Birazdan İzmir'e 2. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne gideceğiz. Güzel bir şarkı, güzel bir rock şarkısı. Rock severler için çalalım. Ertuğ Özel, Yalanlar Dolanlar.

0: İkinci Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzde Özgür Karaca yer alıyor. Özgür Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk diyorum.
0: Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, İzmir, Kıyı ve Kuzey Ege ve Ege Denizi için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Bölgemiz genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Aralıklarla önümüzdeki 24 saat içerisinde bölgemiz genelinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerin göreceğini tahmin ediyoruz. Şu an itibariyle bölgemizin kuzeyinde yağışlar devam etmekte. Gece saatleri, gece yarısı ve sonrasından yarın öğle saatlerine kadar olan periyotta Çanakkale'nin iç kesimlerindeki doğu ilçeleriyle birlikte Balıkesir'in kuzeyinde yer alan ilçelerde yağışların yer yer kuvvetli olacağını tahmin etmekteyiz. 20 ila 50 kilogram metrekareye şeklinde. Bu beklediğimiz kuvvetli yağışlardan dolayı oluşması muhtemel risklere karşı sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Yağışlar akşam ve gece için bölgemizin kuzeyinde devam edecek. İzmir'in kuzey ilçelerinde yarın öğlenden önce ve yine Manisa'nın kuzey ilçelerinde öğle saatleri ve sonrası için de İzmir'in merkez, yine Balıkesir'in tamamı, Aydın'ın merkezi ve doğusunda yağışlar alanını genişleteceğini tahmin etmekteyiz. Rüzgarlara bakacak olursak genel itibariyle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek. Gece yarısına kadar saatleri sonrası için İzmir, Yenikesir'in tamamı, merkezi doğusunda yağışlar alanı genişletmek için. Rüzgarlara bakacak olursak

0: Balıkesir, yine İzmir'in kuzey ve kıyısıyla birlikte Manisa'nın merkez ve kuzeybatısında kuvvetli rüzgar uyarımız var. Yarın sabah 9'dan itibaren başlayacak şekilde. Merkezinizde beklediğimiz gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları da şöyle bekleniyor. İzmir 16 derece, 27 derece. Çanakkale 15'e 21, Manisa 15'e 25, Aydın 15'e 28 ve Balıkesir 13'e 22 derece şeklinde olacak. Ege Deniz'de beklediğiniz hava durumu parçalı ve çok bulutlu aralıklarla sağanak yağışlı olacak. Çanakkale Çeşme arasında rüzgarlar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Yarın sabahtan itibaren 6 ila 8 motor kuvvetinde fırtına hızına ulaşacak. Dalga yüksekliği akşam ve gece için 2,5 ila 3,5 metreler. Yarın sabahtan itibaren ise yer yer 4 metreleri bulacağını tahmin ediyoruz. Çeşme Bodrum arasında ise kuzey ve kuzey batıdan 4 ila 6. Yarın sabahtan itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 motor kuvvetinde. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Kuzeyi yer yer 3,5 metreler seviyesinde olacak. Ege Denizi'nin de özellikle kuzeyinde beklediğimiz fırtınadan dolayı da denizcilerimize, balıkçılarımızın dikkat ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Aktaracaklarım bunlar Dilan Hanım.
1: Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
0: Hoşçakalın, yayınlar.
1: Sağ olun. İkinci Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzü de uğurladık. Birazdan önümüzdeki 3 günün hava durumuna bakacağız. Haftanın tam ortası ve sonrasında 1 Ekim itibarıyla Perşembe gününe, 2 Ekim Cuma gününe bakacağız. Öncesinde AP Rock grubu bir Kayahan şarkısıyla sizlerle olacak. Sanatçımızı da bu şarkısıyla rahmetle anıyoruz. Gözlerinin hapsindeyim.

0: Trabzon bağlantımızda Ercan Çölemen yer alıyor. Ercan Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin ve Trabzon için neler söyleyeceksiniz?
1: Hemen aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgenin parçalığı çok bulutlu. Yerel olmak üzere arası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geleceği tahmin edilmekte. Yağışların bugün akşam saatlerinden sonra bölgenin kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgemizde bağlı il merkezlerimizde bu gece için beklediğimiz en düşük sıcaklıklar ile yarın için beklediğimiz en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde olacak. Trabzon 18'e 22, Giresun 18'e 19, Rize 18'e 23, Gümüşhane 11'e 17, Artvin 14'e 19 derece. Denizlerimizde hava fırtına bekleniyor. Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 4 metre. Görüşü iyi, yağışlandı orta ve fırtınağında zayıf. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Birazdan Iğdır'a gideceğiz. Önümüzdeki 3 günün hava durumuna bakalım demiştik. Yarın haftanın tam ortası. Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara bölgesinde Edirne hariç. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Ardahan çevreleriyle sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara, kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 1 Ekim Perşembe gününe birazdan bakalım. Iğdır'dayız. Aleyna Aymak telefon attığımızda hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar diliyoruz. Kars, Ağrı ve Iğdır için sizi dinliyoruz.
2: Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın farklı yönlerden hafif ve orta kuvvetli, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize ait il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük, yarın gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar şekilde olacaktır. Iğdır 12-24, Kars 6-20, Ağrı ise 8-23 santigrat derece. Aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Herkese.
0: Evet, Iğdır bağlantımızı da uğurladık. Sevgili dinleyicilerimiz, 1 Ekim Perşembe gününe bakalım. Yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara bölgesinde Balıkesir'in güneyi ve Edirne hariç Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Aydın, Denizli, Muğla, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Sivas ve Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Akdeniz bölgesinde Isparta ve Kahramanmaraş hariç Kırklareli, Karaman, Niğde, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman ve Siirt çevreleri yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Haftanın son iş günü Cuma gününe baktığımızda yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara bölgesinde Edirne hariç, Akdeniz bölgesinde Isparta hariç, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İzmir'in kuzey ilçeleri, Muğla, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, önümüzdeki 3 günün hava durumunu da sizlerle paylaştık. Afyonkarahisar'dayız. Oğuzhan Kartal telefon hattımızda. Oğuzhan Bey hoş geldiniz.
3: Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar için sizi dinliyoruz.
3: Afyonkarahisar Meteoroloji 5. Bölge Müdürü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli edeceğini tahmin etmekteyiz. İl merkezlerimizde beklenen hava durumu ve bu gecenin en düşük, yarın günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde. Afyonkarahisar parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En düşük 11, en yüksek 19 derece. Denizli parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı. En düşük 14, en yüksek 23 derece. Uşak parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı. En düşük 10, en yüksek 21 derece olarak tahmin ediyoruz. Güle ilişkin yapmış olduğumuz değerlendirmeler bu şekilde. Şimdilik Afyonkarahisar'dan karışacaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
3: Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Necati ve Saykolar bir varmış bir yokmuş diyecek. Ardından başkentin trafik durumuna bakacağız. 18 sonrasında hangi programlar var onları da hatırlatacağız kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, işte şarkı şu anda radyonuzda, bir varmış bir yokmuş.

0: Son bağlantımız 12. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Mensuri Topçugil telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Erzincan, Ardahan, Bayburt ve Erzurum için sizi dinliyoruz.
1: Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Yarın Erzurum'un güney kesimleri hariç bölgemiz genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı olan illerde bu akşam itibariyle beklemiş olduğumuz en düşük sıcaklık değerleri ise Erzurum'da 6, Erzincan'da 11, Bayburt'ta 8 ve Ardahan'da 3 derece olarak beklenmektedir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. 16 Bölge Müdürlüğümüzün kıymetli uzmanlarını yayınımızda misafir ettik. Bir kez daha teşekkür ediyoruz kendilerine. Önemli açıklamalar, uyarılar yaptılar tabii ki. Siz de lütfen haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Radyomuzu dinleyin ya da mgm.gov.tr adresini ziyaret ederek uyarılarımıza bakabilirsiniz. Uyarılar önemli çünkü. Programlarımızı şöyle bir sizlerle paylaşmak istiyorum. 18 sonrasında 18.30'da Gönülden Gönüle Şarkılar programımız var. 19.20'de biliyor muydunuz? 19.30'da Anadolu Uygarlıkları. 20.30'da destanlarımız sizlerle buluşacak. 23.30'da Efsaneler, Hikayeler programlarımız. Gece yarısından sonra tam yarımda 12.30'da Gönülden Gönüle Şarkılar. 1.30'da Anadolu Uygarlıkları. 2.30'da Türkülerin Dilinden. 3.30'da Destanlarımız. Programlarımızın tekrarlarını dinleyebilirsiniz. 4.30, 5.30, 6.30, 7.30'da 3 günlük hava ve 3 günlük deniz durumu özellikle denizcilerimiz ve balıkçılarımız için paylaştığımız saatler. Bunun yanı sıra uyarılarımızı şarkı aralarında da sabahın ilk ışıklarına kadar duyacaksınız. Ve en güzel şarkılar da yine sabahın ilk ışığına kadar sizlerle buluşmaya devam edecek. Başkentin trafik durumuna bakalım. Çok ciddi bir trafik yoğunluğu var. Eve dönüş yolculuğunda başkentte de trafik yoğun. Özel Bulvar Havaalanı yolu İrfan Başlı Caddesi Çubuk Sapağı'ndan Keçiören Sapağı'na kadar 1 saat 5 dakikalık bir süreç var. Anadolu Bulvarı ODTÜ Kavşağı'ndan Bağdat Caddesi çıkışına kadar 26 dakika. Talatpaşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi Tren Garı'ndan NATO yolu girişine kadar da 21 dakikalık bir süreç var. Celal Bayar Bulvarı Cemal Gürsel Caddesi Tan Doğan Gar ayrımından Dikimevi Kavşağı'na kadar 21 dakika. 2452. Cadde Ümitköy Kavşağı'ndan Angora Evleri'ne kadar 13 dakika. Etlik Caddesi Yozgat Bulvarı Etlik Polikliniği Kavşağı'ndan Seyitler Kavşağı'na kadar 16 dakikalık bir süreç var. İsmet İnönü Bulvarı Sayıştay'dan Atatürk Bulvarı çıkışına kadar 21 dakika. Konya yolu Aşlı'dan Balgat Sapağı'na kadar 12 dakikalık bir süreç var. Ana yollardaki trafik durumuna bakalım. İstanbul yolunda şehir dışına kadar ve şehir merkezine kadar trafik akıcı. Eskişehir yolunda şehir dışına kadar yoğunluk var. Şehir merkezinde trafik akıcı ilerliyor. Konya yolunda şehir dışına kadar ve şehir merkezine kadar yoğunluk var. Samsun yolunda şehir dışına kadar yoğunluk var. Şehir merkezinde trafik akıcı. Havaalanı yolunda havaalanına kadar trafik akıcı. Şehir merkezinde şu dakikalarda trafik durma noktasında. Çevre yollara göz attığımızda trafik akıcı başkentte. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmaya asla ihmal etmeyin. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi sürüşler diliyoruz. Gözünüz yolda, kulağınız her daim meteorolojinin sesi radyosunda olsun. TRT Haber'in son dakika gelişmelerini paylaşalım. Kaliforniya'da Ramazan ve Kurban Bayramları resmi tatil olarak tanınmış bir sıcak gelişme. Bir diğer başlığa baktığımızda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 20. durağı olan İstanbul'da festivalin 3. günü konserlerden sergilere, atölyelerden tiyatroya uzanan geniş bir programla gerçekleşti kıymetli dinleyicilerimiz. Bir diğer sıcak gelişmeye baktığımızda Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 6 milyon 548 bin liraya çıktı. Bir diğer sıcak gelişme, yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynatılmasına yer ve imkan sağladıkları ve yasa dışı bahisten gelir elde ettikleri belirlenen 45 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. Meloni ve Bin Selman kritik deniz yollarını görüştü. Bu da sıcak gelişmelerden biriydi kıymetli dinleyicilerimiz. Antalya'nın Lider Gazetesi'ne baktığımızda denizden çıkan hortum korkuttu deniliyor. Alanya ilçesinde denizde hortum meydana geldi. İlçede yer yer etkili olan yağış sonrasında İncekum Mahallesi açıklarında hortum oluştu kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, yazılı basına yansıyan meteorolojik hadiseleri hem yerel hem de ulusal basından paylaştık. Atmosferden Haber Var programımızın hazırlayıcısı sevgili Yeter Bacağ'ın seçmiş olduğu şarkıları dinledik. Kıymetli arkadaşıma teşekkür ediyorum. Spikeriniz ben Diler Demir. Hepinize güzel bir akşam diliyoruz. Yarın da Atmosferden Haber Var programıyla saat 16.15'te haftanın tam ortasında gününüze eşlik edeceğiz. Her düşüş bir kalkış, her kapanan kapı açılacak bir kapıya ve her kapı bir geceye, bir sabaha vesile ve her göz yaşı da bir gülümsemeye habercidir. Bazen yağmur olmak isteriz sevdiklerimizin yüreğine akmak için. Yüreğimizde her daim güzelliklerin akması ümidiyle. İyi akşamlar Türkiye.

0: Saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bu akşam saatlerinden itibaren Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde, gece saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Bu akşam saatlerinden itibaren Sinop ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde, gece saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 29 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 20 derece, Bilecik 16, Bursa 20, Çanakkale 21, Edirne 21, İstanbul 21, Kırklareli 18, Kocaeli 19, Sakarya 19, Tekirdağ 21 ve Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, İç Ege ile İzmir çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 28, Denizli 23, Kütahya 18, İzmir 26, Manisa 23, Muğla 24 ve Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Osmaniye çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 30, Burdur 23, Hatay 27, Isparta 22, Kahramanmaraş 28, Mersin 30 ve Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzeybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19 derece, Ankara 19, Çankırı 23, Eskişehir 18, Karaman 20, Kayseri 20, Kırıkkale 21, Kırşehir 20, Konya 20, Nevşehir 18, Niğde 18, Sivas 19 ve Yozgat 17 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bölgeye aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 23 derece, Bolu 17, Düzce 20, Karabük 20, Kastamonu 19 ve Zonguldak 20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 22 derece, Artvin 19, Bayburt 21, Çorum 20, Giresun 24, Gümüşhane 22, Ordu 23, Rize 24, Samsun 23, Sinop 25, Tokat 23 ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 20 derece, Ardahan 16, Bingöl 25, Bitlis 18, Elazığ 25, Erzincan 22, Erzurum 19, Hakkari 21, Iğdır 23, Kars 18, Malatya 23, Muş 23, Tunceli 25, Şırnak 24 ve Van 20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adıyaman 28 derece, Batman 28, Diyarbakır 28, Gaziantep 27, Kilis 28, Mardin 25, Şanlıurfa 29 ve Siirt 26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale ile Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı orta olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Neolitik dönemden günümüze uzanan tarihi öne çıkan Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek Teknofest Güneydoğu, teknoloji ve bilimin yanı sıra farklı deneyim alanlarıyla ziyaretçilerini geçmişten geleceğe uzanan bir yolculuğa çıkaracak. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşullarından etkilenen 7 teknede hasar oluştu. NATO sözcüsü Hart, Rusya'nın ittifaka gayri resmi bir belge ilettiğini ve NATO'nun buna verdiği yanıtta nükleer silahlara ilişkin sorumsuz söylemler de dahil güç kullanma tehdidini güçlü biçimde kınadığını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programına ilişkin yeni bir anlaşma kapsamında Tahran'a yaptırım kolaylığı ve dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılmasını teklif ettiği yönündeki haberleri yalanladı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yüksek fon kesintileri nedeniyle yaklaşık 8,3 milyon mülteci ve zorla yerinden edilmiş kişinin hayati önem taşıyan yardımlara erişimlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Soykırımcı İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten beri Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 1422 kişi hayatını kaybetti, 4996 kişi yaralandı. Belçika Genelkurmay Başkanı Orgeneral Frédéric Vansina, yılın başından bu yana Avrupa'da hibrit saldırılarında artış olduğunu belirterek, hükümetin Ulusal Güvenlik Konseyi'ni 2 Ekim'de bu konuyu görüşmek üzere toplayacağını açıkladı. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Beşiktaş erkek basketbol takımı Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında çarşamba günü deplasmanda İsrail takımı Maccabi Rahput'la karşı karşıya gelecek. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikolić spor salonunda yapılacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21.05'te başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Çorum-Merzifon yolunun 57. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karabük-Araç yolunun 2 ve 4. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Karabük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometrelerinde Handeri 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden merhaba. Bugün sizler için biraz sınırlarımızdan bahsetmek istiyoruz. Her yıl 140 milyon bebek dünyaya geliyor. Her biri kendine özgü sosyal, ekonomik, kültürel şartlar içinde. Çoğu ebeveynleri tarafından neşe ve mutluluk içinde büyütülüyor. Bazıları da o kadar şanslı değil. Çevresel şartlar ne olursa olsun her bebek önemli bir özelliği paylaşıyor. Bütünlük duygusunu. Hayatımıza başlarken yeterli miyim, değerli miyim, sevilmeyi hak ediyor muyum diye sormuyoruz. Yaş aldıkça bütünlük duygusu yerini şüphelere bırakıyor. Travmatik deneyimler yaşamış, binlerce insanla röportaj yapan Oprah öğrendiklerini şöyle özetlemiş. Acı verici deneyimleri özümseyen çocuklar sancımaya başlar. İhtiyaç duyulmaya, onaylanmaya ve değerli görülmeye yoğun arzu duyarlar. Bu çocuklar büyüdükçe kendilerine yönelik standart oluşturmakta zorlanırlar. Aksaklık giderilmediğinde kendilerini şiddetin, bağımlılığın, sabote etmenin girdabı içinde bulurlar. Örüntünün en can yakıcı öğesi ise kendi sınırlarını belirlemeyi bile hak etmediklerine yönelik inançları. Bazısı kimseye sınır çizemez ve çevresindekileri memnun edebilmek için kendi isteklerine kör olurlar. Bazısı ise başkalarını sınır çizmeye mecbur edesiye kadar sabote ederler ilişkilerini. Sınırlar bizi tanımlar. Neyin ben olduğunu, neyin ben olmadığını biliriz. Sınır, nerede bittiğimizi, bir başkasının nerede başladığını gösterir. Neye sahip olduğumuzu, neyin sorumluluğunu üstleneceğimizi bilmek bize özgürlük verir. Bir bahçe metaforundan bahsedilir. Bahçemin nerede başlayıp nerede bittiğini bilirsem, ona her istediğimi yapmada özgür olurum. Yaşamımın sorumluluğunu üstlenmek, farklı pek çok olasılık sağlar. Ancak yaşamıma sahip olmazsam, seçeneklerim ve olasılıklarım son derece kısıtlı hale gelir. Çok bilindik kitap, Kurtlarla Koşan Kadınlar. Clarissa Estes de aynı metaforu kullanır. Bahçe her zaman çiçeklenemez. Ama bırakın hayatınızın alt üst oluşlarını kendi içsel döngüleriniz düzenlesin. Dışınızdaki başka güçler, kişiler ya da içinizdeki negatif kompleksler değil. Kendi bahçemizin sınırlarını belirlemek için hiçbir zaman geç değil. Bugün birisine hayır diyebiliyorsanız bu bir sınırınızın olduğunun göstergesi. Sınırlar, mesafeler her zaman sizi de korur, karşınızdakini de. Bazı sınırlar özgürleştirir. Ruh sağlığı uzmanları sağlıklı ilişkilerin temelini oluşturduğu ve güçlü bir özdeğer duygusu sağladığı için sınırlara çok önem verirler. Başkalarına nasıl davranılması gerektiğini söyler ve bireyleri kötü muameleden korur. Birey ve çevresi arasında sağlıklı bir ayrılık, fiziksel ve duygusal ayrılık sağlayarak kişinin kendi duygularına, düşüncelerine, ihtiyaçlarına sahip olmasını sağlar. Başkalarının olmasını istediği kişinin bir uzantısı olmak yerine kişinin kendi varlığını ortaya koymasına izin verir. Bizim hangi sınırlara ihtiyacımız var diye soracak olursanız, fiziksel sınırlar, duygusal sınırlar, manevi veya dini sınırlar, maddi sınırlar, zaman sınırları, pazarlık edilemez sınırlar. Bunların içerisinde en fazla pazarlık edilemez sınırları merak ediyorsunuzdur. Pazarlığa açık olmayan sınırlar, kendimizi güvende hissedebilmek için kesinlikle sahip olmamız gereken sınırlardır. Fiziksel şiddet, duygusal istismar, uyuşturucu veya alkol kullanımına teşvik edilmek gibi yaşamımızı tehdit altına sokan, güvenliğimiz için sorun teşkil eden bu tür durumlara maruz kalmamak için bu sınırların varlığını korumalıyız. Sınır kelimesi her ne kadar kısıtlayıcı bir anlam taşısa da aslında tam tersine bize kendi dünyamızda çok büyük bir özgürlük verir. Bir birey düşünceleri, duyguları, sahip olduğu fiziksel ve duygusal tüm varlığıyla kendi hak ve özgürlüklerinin bilincinde olarak başkalarının da haklarına ve özgürlüklerine saygı duyduğu bir ortamda yaşamalıdır. Bize ayrılan sürenin yine sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar. Sınırlarınıza sahip çıkın efendim ve kulağınız hep bizde olsun.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: Türkiye'nin en havalı radyosu, meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

sevgili gönül dostlarımız. Kimi zaman bir şarkı söyler insanın söyleyemediğini, kimi zaman da yıllardır kapısını çalmadığınız bir hatırayı bir eserin ilk namesi açar. İşte yine gönülden gönüle uzanan bir akşamda aynı duygunun etrafında buluşmak için buradayız. Ben Emine Altun ve sizlerle birlikte gönülden gönüle şarkılar. Her salı saat 18.25'te sizlerle buluşuyoruz. Eğer kaçırdım derseniz üzülmeyin efendim. Aynı gece saat 00.25'te tekrarımız var. Bizlere ulaşmak isterseniz 0312 302 25 25 numaralı telefondan veya radyo@mgm.gov.tr elektronik posta adresimizden duygularınızı, düşüncelerinizi, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ama bugün size küçük bir teklifim var. Bir saat boyunca şarkıları yalnızca dinlemeyelim. Şarkıların arasındaki sessizliği de dinleyelim. Çünkü bazen asıl hikaye şarkı bittiğinde başlar. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak Emine Ertürk Karaaslan huzurlarınıza gelecek efendim. Bestesi Erol Sayan'a, güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait olan güzel bir eserle. Kadehinde zehir olsa diyecek, hep birlikte dinleyelim.

Efendim, şimdi siz söyleyin. Bir insan sevdiğine kadehinde zehir olsa içerim diyorsa, sizce bu aşk mıdır, cesaret midir, yoksa biraz da insanın kendine yaptığı tatlı bir haksızlık mıdır? Ben bazen düşünüyorum, aşk insanın aklını mı alır, yoksa insan aklını zaten kapının dışında bırakıp mı aşka girer? Eskiler bunu daha zarif anlatmışlar tabii. Biz bugün olsa belki şöyle derdik. Ben senin için her şeyi yaparım ama önce bir mesajıma neden 3 saat sonra cevap verdiğini açıklarsan. Devir değişti efendim. Ama gönül meselesi hiç değişmedi. Bir zamanlar mektup bekleyen gönüller vardı. Şimdi telefon ekranına bakıp çevrim içi kelimesinden anlam çıkarmaya çalışan gönüller var. Ama beklemek, işte o hiç değişmedi. Birini beklemek aslında biraz da kendimizi beklemektir. Acaba arayacak mı? Acaba gelecek mi? Acaba beni hatırlıyor mu? Ve bazen insanın en büyük sorusu şudur. Ben hala onu mu bekliyorum, yoksa onun beni hatırlamasını mı? İşte Türk müziği bu soruların cevabını bize yıllardır başka başka bestelerle veriyor. Bir sonraki eserimizde de başka bir pencereye bakacağız. Çünkü bazen insan çok sever. Ama bir gün dönüp kendine şöyle der. Artık benim de tutunacak bir dalım yok. Bestesi Necdet Tokatlıoğlu, güftesi Türkan Ateş'e ait olan bu güzel eseri ben yorumlamaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Artık yeşerecek bir dalım yok.

Ne kadar güzel söyledik. Artık yeşerecek bir dalım yok. Ben bu cümlenin üzerinde biraz durmak istiyorum. Gerçekten hiç dalımız yok mu? Yoksa biz zaten kendi dallarımızı kurumuş zannedip ağaca küstüğümüz için mi yeni bir filiz göremiyoruz? Hayat tuhaf bir şey efendim. Bazen bir kapı kapanıyor, biz her şey bitti diyoruz. Sonra aradan zaman geçiyor ve fark ediyoruz ki meğer kapanan kapı değilmiş, bizim yanlış kapıda bekleyişimizmiş. Ne güzel değil mi? İnsan bunu yaşarken anlayamıyor tabii. O sırada her şey çok büyük. Bir ayrılık, bir kırgınlık, bir bekleyiş, bir veda. Sanki dünyanın sonu. Sonra bir sabah uyanıyorsunuz, kahvenizi koyuyorsunuz, pencereyi açıyorsunuz, hayat kaldığı yerden devam ediyor. Ve siz fark ediyorsunuz. Ben hala buradayım. İşte belki de insanın en büyük zaferi budur. Yıkıldıktan sonra yeniden ayağa kalkmak değil sadece. Yıkıldığı yerden kendine yeni bir hayat kurabilmek. Şimdi sıradaki eserimize geçmeden önce size bir soru bırakayım. Bir insan hayatınızdan çıktığında gerçekten her şey biter mi? Yoksa bazı insanlar giderken bize kendimizi yeniden tanımamız için bir alan mı bırakır? Şimdi Alev Yıldız'ın yorumuyla dinleyeceğimiz eser belki de bu soruya kendi cevabını verecek. Beste ve Güfte Yusuf Nalkesin'e ait o güzel eser, Ne O Bensiz Edebilir. Hep birlikte dinleyelim.

Ne o ben siz edebilir. Ne iddialı bir cümle. İnsan sevince böyle oluyor galiba. Sevdiği insanın onsuz yapamayacağına inanıyor. Ama hayatın en büyük sürprizlerinden biri de şu. Bazen sensiz yapamaz dediğimiz insanlar bizsiz yapabiliyor. Hem de gayet güzel yapabiliyor. Bunu kabul etmek biraz zor, biliyorum. Ama gönül programımızda hakikatten kaçacak değiliz. Hatta size bir itirafta bulunayım. İnsan gençken aşkın ben tarafını daha çok düşünüyor. Bensiz ne yapar, beni nasıl unutur, benden sonra kimi sever? Yaş aldıkça galiba sorular değişiyor. İyi mi? Mutlu mu? Hayatı yolunda mı? Ve belki en güzeli. Ben onun hayatında güzel bir iz bırakabildim mi? Çünkü bir insanın hayatına girip çıkmak kolay. Asıl mesele çıktıktan sonra ardınızda güzel bir hatıra bırakabilmek. Kırmadan, incitmeden, birbirinin hayatına teşekkür ederek veda edebilmek. Tabii bunu başarabilmek için insanın önce kendi egosuyla biraz konuşması gerekiyor. Ben şahsen bazen içimden kendime şöyle diyorum. Emine, sakin ol, dünya senin etrafında dönmüyor. Sonra içimdeki Emine cevap veriyor. Biliyorum ama bugünlük biraz dönse ne olur? İşte efendim, insan kendisiyle de sohbet etmeli. Şimdi sohbetimizin bir başka güzel durağına gidiyoruz. Bir çiçeği düşünün. Yanağı çiçeğe benzeyen birini düşünün ve bir de Saadettin Kaynağ'ın o eşsiz melodisini. Güftesi Reşat Özpirinççi'ye ait olan bir Saadettin Kaynağ bestesi Yanakların Çiçektir. Emin Ertürk Karaaslan yorumuyla sizlerle.

Çiçekler. Ne kadar güzel bir benzetmedir, değil mi? Birinin yanağını çiçeğe benzetmek. Bugün biri size yanakların çiçektir dese muhtemelen önce şaşırırız. Ne demek istiyor acaba diye düşünürüz. Sonra telefon rehberine bakarız. Sonra arkadaşımıza göndeririz. Bana böyle bir mesaj geldi. Sence ne demek? Eskiden gönül işleri daha kolaymış efendim. Bir çiçek gönderirmişsiniz, mesele anlaşılırmış. Şimdi çiçeğin yanında emoji de gerekiyor. Kalp kırmızı mı olacak, pembe mi gitti, çiçek mi, gül mü, mesaj görüldü mü kalacak? Ah teknoloji! Bizi birbirimize yaklaştırdı ama bazen de duygularımızın tercümesini zorlaştırdı. Oysa bazı duyguların tercümeye ihtiyacı yoktur. Bir bakış yeter, bir ses tonu yeter, bir nasılsın yeter. Hatta bazen hiçbir şey söylememek bile yeter. Çünkü gerçekten seven insan sessizliğin de dilini öğrenir. Şimdi sıra programımızın benim için ayrıca özel bir eserinde. Çünkü birazdan söyleyeceğimiz şarkı bize bir başka soruyu soracak. Bir çiçeği görmeden, kokusunu bilmeden güzelliğini nasıl tarif edebiliriz? Belki de mesele çiçeği görmek değildir. Mesele gönülle görebilmektir. Güftesi Sedat Ergin Tuğ'a, bestesi Selahattin İçli'ye ait bu güzel eser Çiçek Nedir Görmeden. Ben Emine Altun seslendirmeye çalışacağım sizler için efendim.

0: sen hiç yaşamamışsın.
1: Evet, bir programın daha nasıl geçtiğini anlamadan sona doğru yaklaşıyoruz. Ama daha bitmedi. Çünkü son eserimiz var ve bugün şarkılarımızın her biri sanki birbirine bir şey söyledi. İlkinde büyük bir aşk vardı, sonra kırılmış bir gönül, ardından biraz gurur, biraz özlem, biraz güzellik ve şimdi belki de en zor cümleye geldik. Her şey bitmiştir artık. Fakat ben bitmiştir kelimesine pek inanmıyorum. Çünkü insan yaşadığı sürece hiçbir şey tam anlamıyla bitmiyor. Bir şarkı bitiyor ama hatırası kalıyor. Bir insan gidiyor ama öğrettikleri kalıyor. Bir mevsim geçiyor ama kokusu kalıyor. Bir aşk sona eriyor ama insanın kalbinde bir yer değiştiriyor. Belki de hayat dediğimiz şey biraz da budur. Bitenlerin ardından kalanları toplamak. Şimdi son eserimizi dinlerken sizden küçük bir ricam olacak. Bir an için gözlerinizi kapatın. Bugün sizi mutlu eden birini düşünün. Sonra size bir şey öğreten birini. Sonra belki de artık hayatınızda olmayan birini. Ve içinizden sadece şunu söyleyin. İyi ki hayatımdan geçtin. Çünkü her insan kalmak için gelmez. Bazıları sadece kalbimizde bir cümle bırakmak için gelir. Evet, sıradaki eserimizi Alev Yıldız seslendirecek. Bestesi İbrahim Özoral'a, güftesi Yusuf Kaya'ya ait olan bu güzel eserle Alev Yıldız'ı sizlerle baş başa bırakıyorum. Her şey bitmiştir artık diyecek. Hep birlikte dinleyelim.

sevgili gönül dostlarımız, işte bir gönülden gönüle şarkılar programının daha sonuna geldik. Bugün yine 6 güzel eser dinledik. Ama aslında 6 şarkıdan çok daha fazlasını konuştuk. Sevmeyi konuştuk, beklemeyi, kırılmayı, gururu, hatırlamayı ve en önemlisi yeniden başlayabilmeyi. Belki şu anda bizi dinlerken sizin de aklınızdan bir isim geçiyordur. Belki yıllardır aramadığınız bir dost, belki bir zamanlar çok sevdiğiniz biri, belki anneniz, babanız, kardeşiniz, belki de sadece kendiniz. Eğer öyleyse bu akşam bir telefon açın. Merhaba, nasılsın deyin. Çünkü bazı telefonlar gecikmemeli, bazı özürler ertelenmemeli, bazı sevgiler içimizde saklanmamalı ve bazı güzel sözler söylenmek için yarını beklememeli. Benden size bugünlük küçük bir gönül notu. Kalbinizde güzel olan ne varsa onu çoğaltın. Çünkü dünya zaten yeterince gürültülü. Biz biraz da güzel konuşalım, güzel hatırlayalım, güzel sevelim. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. Bir sonraki programımıza kadar gönlünüzden güzel insanlar, evinizden güzel sesler, kalbinizden güzel şarkılar eksik olmasın. Ve unutmayın, bazı şarkılar kulağa değil doğrudan gönüle söylenir. Ben de şimdi sizlere gönülden bir iyi akşamlar bırakıyorum. Sağlıkla, huzurla, sevgiyle kalın efendim. Hoşça kalın.

0: Saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in batısında Sinop-Ordu arasında rüzgarın batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in doğusunda Giresun-Artvin arasında rüzgarın çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın çarşamba günü sabah saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar güney ve doğu kesimlerde Bilecik çevreleriyle Balıkesir'in kuzey kesimleri dışında kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 14-21, Bilecik 13-19, Bursa 14-21, Çanakkale 15-21, Edirne 15-23, İstanbul 16-21, Kırklareli 14-21, Kocaeli 16-21, Sakarya 16-22, Tekirdağ 15-22, Yalova 17-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 11-19, Aydın 15-29, Denizli 14-23, Kütahya 10-16, İzmir 16-26, Manisa 15-26, Muğla 12-24, Uşak 10-21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 19-30, Antalya 21-29, Burdur 11-21, Hatay 18-28, Isparta 11-21, Kahramanmaraş 15-29, Mersin 21-30, Osmaniye 17-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 10-21, Ankara 12-19, Çankırı 13-20, Eskişehir 12-18, Karaman 11-21, Kayseri 10-21, Kırıkkale 14-19, Kırşehir ve Konya 12-20, Nevşehir 10-19, Niğde 9-22, Sivas 11-18, Yozgat 11-15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 16-23, Bolu 12-18, Düzce 15-21, Karabük 14-21, Kastamonu 12-18, Zonguldak 16-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Amasya ve Artvin 14-19, Bayburt 8-19, Çorum 12-17, Giresun 17-19, Gümüşhane 11-17, Ordu 17-19, Rize 18-23, Samsun 17-21, Sinop 17-22, Tokat 14-17, Trabzon 17-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 8-22, Ardahan 3-18, Bingöl 11-25, Bitlis 8-19, Elazığ 11-25, Erzincan 11-21, Erzurum 6-19, Hakkari 8-23, Iğdır 11-24, Kars 5-20, Malatya 12-25, Muş 11-24, Tunceli 10-26, Şırnak 15-25, Van 8-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Adıyaman 15-28, Batman 14-30, Diyarbakır 13-29, Gaziantep 15-28, Kilis 16-28, Mardin 15-26, Şanlıurfa 17-29, Siirt 16-27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, zamanla 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, zamanla 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyiyle öğle saatlerinden sonra geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında güneydoğudan, zamanla batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda akşam saatlerinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çarşamba günü Amerika'da G20 ticaret bakanları ve çelik sektöründe fazla kapasite sorununa ilişkin küresel forum bakanlar toplantılarına katılacak. Toplantılarda küresel ticareti ilişkin birçok başlık değerlendirilecek ve G20 ülkeleriyle Türkiye'nin bu konulardaki perspektif ve hassasiyetleri paylaşılacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesinde duyurulan drone Edge gibi girişimlerle insansız hava aracı tehditlerine karşı önlem aldıklarını belirterek, düşük maliyetli İHA karşıtı savunma sistemlerini güçlendireceklerini söyledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraililerin yasalara uyan vatandaşlar olduğunu ve olayların küçük bir isyancı grup tarafından yapıldığını savundu. Gazze Ticaret ve Sanayi Odası Genel Müdürü Mahir Ettabba, İsrail, Gazze Anlaşması'ndaki yükümlülüklerinden kaçınıyor ve girişine izin verdiği mal ve yardım tırlarının oranı mutabık kalınan miktarın %30'unda kalıyor, dedi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği yüksek fon kesintileri nedeniyle yaklaşık 8,3 milyon mülteci ve zorla yerinden edilmiş kişinin hayatı önem taşıyan yardımlara erişimlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerika'nın ablukasına ilişkin İran'ın petrol satamadığı bir bölgede kimsenin petrol satamayacağını, ülkenin güvenliği sağlanmazsa hiçbir altyapının da güvende olmayacağını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusundaki personel sayısını 2.441.630'a çıkaran kararnameyi imzaladı. Ve son olarak spor, temsilcimiz Türk Telekom basketbol takımı BKT Avrupa Kupası B grubundaki ilk maçında çarşamba günü deplasmanda İspanya ekibi La Laguna Tenerife ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Santiago Martin Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Çorum-Merzifon yolunun 57. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karabük-Araç yolunun 2 ve 4. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Karabük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometrelerinde Handeri 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: biliyor muydunuz?
1: Midye yemek neden zararlıdır? Midye çok lezzetli bir yemektir. Ayrıca içerisinde B12 vitamini vardır. Ama bunun aksine midye sağlığa zararlıdır. Peki midye hem vitaminlerle dolu olup hem de sağlığa zararlı olmayı nasıl başarıyor? Midye denizin dibinde kayalarda yaşar. Aslında midyenin görevi denizlerdeki pislikleri temizlemektir. Biz de onları denizin dibinden toplar, birçok işlemden geçirir ve afiyetle yeriz. İşte zararımız da burada başlıyor. Midye yaratılışından ötürü denizin içinde bulunan ağır metalleri kendi içine çekiyor ve bir nevi kayaları ve denizi de bu şekilde temizliyor. Ve eğer siz çok fazla midye tüketirseniz, midyenin içinde bulunan civa ve kurşun gibi ağır metaller zamanla sağlığınızı bozmaya başlıyor. Özellikle civa bu maddeler arasında en tehlikeli olanı. Çünkü vücudumuz civayı dışarı atamıyor. Civa kolaylıkla beyine yerleşiyor ve zamanla da nörolojik bozukluklara neden oluyor. Sinir sistemini etkilediği için zamanla hafızada bozulma, his kaybı, işitme kaybı, konuşma bozukluğu ve sinir bozukluklarına neden oluyor. Bunun yanında kurşun da yine önce sinir sistemini etkiliyor. Hafıza kaybı, konsantrasyon bozuklukları, el ve ayak bileklerinde güçsüzlük karşılaşılabilecek başlıca etkilerden. Tabii ki midye yemeği çok abartmadığınız sürece ağır metallerden zehirlenme olasılığınız yüksek değil. Ama sonuç olarak midye yediğinizde bu ağır metalleri de vücudunuza çektiğinizi bilmeli, midye konusunda dikkatli olmalısınız.
0: Biliyor muydunuz?
1: Trafik ışıkları ne zaman, kim tarafından icat edildi? Günümüzdeki gibi trafiğin yoğun olmadığı ve araç çeşitlerinin az olduğu dönemlerde trafik ışıklarına kimsenin ihtiyacı yoktu. At arabalarının yoğunlaşmasıyla bu ihtiyaç kendini hissettirmeye başladı. Bu düzensizliği bir düzene sokabilmek için gaz lambalarından kurulan bir düzenekle denemeler yapıldı. Daha sonraları 1920'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Detroit kentinde demir yollarının sinyalizasyon sistemine benzer bir sistem yapıldı ve trafik lambası olarak kullanıldı. Günümüzde kullandığımız modern trafik ışıklarının patenti ise ilk kez 23 Kasım 1923 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Cleveland'da Garrett Augustus Morgan tarafından alındı. Bu patenti aldıktan kısa bir süre sonra ise patentini General Electric'e sattı.
0: Biliyor muydunuz?
1: Yeryüzünün en sıcak yerinin Afrika'daki El Ezize bölgesi olduğunu ve sıcaklığın gölgede 58 derece olduğunu, deniz kobrasının dünyanın en zehirli yılanı olduğunu, ayaklarımızın haşerelerin en sevdiği uzvumuz olduğunu, uzaya ilk defa 12 Nisan 1961 tarihinde Yuri Gagarin'in uçtuğunu, çekirgenin kulağının dizinde olduğunu, tarih boyu yapılmış savaşların en uzununun İngiltere ile Fransa arasında olduğunu ve bu savaşın 1338-1453 yılları arasında tam 115 sene sürdüğünü biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

0: Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta yukarılığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu'dur ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu'yla birlikte mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Selevkos imparatorlarından 1. Selevkos Nikator ve 3. Antiyohos'la Selevkos hanedanının yok oluşunu anlatmaya çalışacağız sizlere. Milattan önce 305 yılında 1. Selevkos Nikator Hindistan'a gidip İndus nehrine kadar olan bölgeyi işgal eder. Bunun sonucunda Maurya hükümdarı Chandragupta Maurya ile mücadeleye girişir. Yunan tarihçi Appian'ın anlatımıyla,
1: her zaman komşu ülkeleri bekleyen, ordusu güçlü ve konseylerde ikna edici Selevkos, Mezopotamya, Ermenistan, Kapadokya, İran, Baktriya, Arabistan, Topurya, Sogd, Anakosya, Hırkanya ve İndus nehrine kadar Büyük İskender'in ele geçirdiği tüm bölgeleri ele geçirdi. İmparatorluğun sınırları İskender'den sonraki en geniş alana yayıldı. Frigya'dan İndus'a kadar olan tüm bölgeler Selevkos'a bağlıydı. İndus'u geçtiği ve nehrin kıyısında oturan Hintlilerin kralı olan Chandragupta ile savaştı. Ardından birbirlerini anlamaya başladılar ve iki millet dost oldu.
0: Pek çok tarihçi Selevkos'un hedeflerine ulaşamadığını düşünür. İki lider en sonunda bir anlaşmaya varır. Ve bu anlaşma M.Ö. 305 yılında uygulamaya konur. Selevkos büyük miktarda bir toprak parçasını 500 fil karşılığında Chandragupta'ya verir. Bu filler Hintlilerle yaptığı savaşlarda ona büyük zayiat vermiştir. Strabon verilen toprakların İndus nehrine komşu topraklar olduğunu söyler.
2: Hintliler İndus'un yakınındaki ülke
0: savaşlarda ona büyük zayiat vermiştir. Strabon verilen toprakların İndus nehrine komşu topraklar olduğunu söyler.
2: Hintliler İndus'un yakınındaki ülkeleri ele geçirdi. Bu ülkeler eski

ve Pers topraklarının bazı bölgeleriyle Indus'un batısında arkeolojik kazılar sonucu Marya etkisi görülür. Günümüz Güney Afganistan'ındaki Kandahar kentinde bulunan Asoka fermanları bunu kanıtlayan örneklerden sadece bir tanesidir. Bazı yazarlar bunun Büyük Plinyos'un abartmasından kaynaklandığını öne sürer. Tarihi yazıtlardaki Hindistan tabiri günümüzdeki Hindistan'a nazaran daha geniş bir bölgeyi ifade eder.

Coğrafyacıların büyük kısmı Hindistan'a Indus Nehri'nin oluşturduğu sınırlar içinde bakmamaktadırlar. Genel olarak o bölgeyi 4 satraplığa ayırırlar. Bunlar Gedrosya, günümüz Belucistan'ı, Arakosya, Arya ve Paropamisade bölgeleridir. Aslında Kabil Nehri bu coğrafyacıların tanımladığı Hindistan'ın sınırlarını oluşturur. Bunlara rağmen bahsedilen bölge diğer yazarlara göre Ari bölgesi olarak tanımlanır. Ayrıca Arya'nın metinlerinde Megasthenes'in Satrap Sivirtios'la Arakosya'da yaşadıkları belirtilir. Buradan Chandragupta'yı ziyaret amacıyla Hindistan'a gider. Arakosya'nın Maurya kontrolü altında olduğu fikrini inkar eder. Bununla beraber genel kanı Arakosya ile birlikte 3 eyaletinde Maurya İmparatorluğu kontrolü altına geçtiğidir. Anlaşmayı güçlendirmek için ayrıca Selevkos'un kızının dahil olduğu Hintlilerle Yunanlılar arasında bir müttefik evliliği, yani epigamia yapılır. Bu evlilikle oluşturulan müttefiğe ek olarak Selevkos Megasthenes'i Maurya başkenti Pataliputra'ya, günümüz Bihar bölgesindeki Patna şehrine elçi olarak atar. İki hükümdar iyi anlaşır. Antik kaynaklardan alınan bilgilere göre anlaşmayı takiben Chandragupta Selevkos'a çeşitli hediyeler gönderir. Gaius Plinius'un açıkladığına göre Selevkos, Maurya İmparatorluğundaki pek çok elçisinden Kuzey Hindistan hakkında bilgi toplar. Selevkos'tan sonraki Helenistik dünyanın görünüşü, Erastenes'in antik dünya haritası, Büyük İskender'in ve ardıllarının çıktığı seferlerden alınan bilgiler doğrultusunda hazırlanır. Selevkos, Hindistan'da kaldığı süre zarfında para bastırır. Hindistan'da bulunan paraların kayda değer bir kısmı Selevkos adına Hindistan standartlarında basılır. Bu paralar onu Vasilevs Türkçe kral olarak gösterir ve M.Ö. 306 yılında basıldığı düşünülmektedir. Bazıları ayrıca Selevkos'la birlikte oğlu Antiochus'u da kral olarak gösterir ki bu da M.Ö. 293 yılını ima eder. Bu tarihten sonraya rastlayan hiçbir Selevkos parasına Hindistan'da rastlanılmaz. Bu durum Batı Hindistan'ın Antiochus döneminde veya ondan hemen sonra Chandragupta tarafından geri alındığını teyit eder.

Milattan önce 301'de Küçük Asya'da Lysimachus'a katılır ve İpsus Savaşı'nda birleşik kuvvetlerle Antigonos'u yener. Bunu imparatorluğun yeniden bölünmesi takip eder. Seleukos bu bölünme sonucu imparatorluğuna Suriye'yi ve Küçük Asya'daki birkaç bölgeyi katar. Milattan önce 300'de Apama'nın ölümünden sonra Seleukos, Dimitrios Poliorcetes'in kızı olan Stratonis'le evliliğinden Fila adlı bir kızı olur. Suriye'nin coğrafi konumu ona Akdeniz'e açılma fırsatı verir ve imparatorluğunun başkenti olacak olan Antakya şehrini kurar. Dicle Nehri üzerindeki Selesia şehri Doğu eyaletleri için başkenti olmayı sürdürür. İmparatorluğun geniş toprakları iki yönetici olmasını zorunlu kılar.

M.Ö. 293 civarında oğlu Antiyohus'u ikinci kral olarak atar. Selevkos hakkında rivayet edilir ki çok az sayıda prens şehri kurma tutkusuyla yaşar. Bilindiği kadarıyla 9 Selesya, 16 Antakya ve 6 Laodikya şehri kurulur. Dimitrios'un M.Ö. 285 yılında ele geçirilmesi Selevkos'un prestijini artırır. Lysimakos'un Agatokles'i öldürmesi ve gözden düşmesi üzerine Selevkos'un eline son düşmanını da yok etme kozunu verir. Batıdaki arabuluculuğu Mısır kralı Mısırlı Ptolemyos II'ye muhalefette bulunan Ptolemyos Keravunos tarafından istenir. Ptolemyos Keravunos Lysimakos tarafından esir tutulmaktadır. Lysimakos'la Selevkos arasında savaş başlar. Lidya'daki Korupedion Savaşı'nda Selevkos, Lysimakos'u öldürür. Selevkos, İskender İmparatorluğu topraklarının büyük bölümü imparatorluk sınırları içindedir. Makedonya İmparatorluğu'nu eski büyüklüğüne çıkarmak için Mısır, Makedonya ve Trakya'yı fethetmeyi amaçlar. Bu amaçla Asya'yı Antiyahos'a bırakıp sefere çıkar. Ancak Gelibolu Yarımadası'na gelmişken Ptolemyos Keravunos tarafından M.Ö. 281 yılında Lysimakia şehri yakınlarında suikaste uğrar ve hayatını kaybeder. Birinci Selevkos Nikator'un suikast sonucu ölmesiyle tahta oğlu birinci Antiyahos Soter geçer. Birinci Antiyahos babasının aksine farklı bir siyaset tercih eder. Birinci Antiyahos ve ondan sonra tahta çıkan krallar, ikinci Antiyahos Teos, ikinci Selevkos Kallinikus ve üçüncü Selevkos Keranus'un izledikleri politikalar, imparatorluğun ihtişamını ve askeri gücünü zayıflatır. Çökmekte olan devleti büyük bir imparatorluk durumuna getiren 3. Antiyahos, imparatorluğun 1. Selevkos'tan sonraki büyük kral babası 2. Selevkos Kallinikus'un sürgünde, kardeşi 3. Selevkos Keranus'unsa suikaste ölmesi üzerine tahta çıkan 6. Selevkos kralı olur. Babil'de doğan 3. Antiyahos, Susa'da, bugünkü İran'da ölür. Milattan önce 222'de Medya satrabı Molon baş kaldırarak bağımsızlık ilan eder. Milattan önce 220'de Molon'un ayaklanmasını bastırır. Milattan önce 219-216 arasında 4. Suriye Savaşı'nda Akdeniz'in önemli limanlarından Selevkiyenpieria, bugünkü Samanda, Tire ve Potomeis'i denetim altına alır. Lübnan, Filistin ve Suriye kıyılarını ele geçirir. Ama milattan önce 217'de Mısır hükümdarı 4. Ptolemyos Filofatos karşısında yenilir ve yapılan anlaşmayla Selevkiyenpieria dışında aldığı bölgeleri geri verir. Suriye Savaşı'ndan sonra Anadolu satrabı Akhedos'un ayaklanmasını bastırır. Milattan önce 212-205 arasında süren Doğu Seferi'nde ülkesinin sınırlarını Parfya'dan Hindistan'a dek genişletir. Doğu'da ele geçirdiği bölgelerde vasal devletlere dayanan bir yapı kurar. Antiyohos'u İskender'e benzeten Yunanlılar onu da büyük lakabıyla anmaya başlarlar. Milattan önce 198'de Mısır'a bir sefer düzenleyerek Güney Suriye'yi işgal eder. 195 antlaşmasıyla bu bölgeyi kendi topraklarına katar. Bundan sonra Büyük İskender'in imparatorluğunu yeniden kurmak için Avrupa üzerine bir sefer düzenler. Ama Mısır'ın bir komplo hazırladığı söylentileri üzerine Antakya'ya döner. Roma karşısında yenilen Hannibal'ı sarayına davet ederek danışmanı yapar. Milattan önce 192'de Yunanistan'a savaş açar.
191'de Güney Teselya'da, M.Ö. 190'da Manisa'da yenilgiye uğrar. Böylece Romalılar Anadolu'daki Selevkos egemenliğine son verir. M.Ö. 189'daki Apamea Antlaşması'yla Antiyohos, Anadolu'daki Roma egemenliğini tanır ve donanmasından vazgeçer. Egemenliği Suriye, Mezopotamya ve Batı İran'la sınırlı kalır. Oğlu Selevkos'u Suriye'de naip olarak bırakır ve Luristan'a çekilir. M.Ö. 187'de Susa yakınındaki bir tapınakta suikast sonucu öldürülür. Üçüncü Antiyohos'un ölmesi sonucunda tahta 4. Selevkos Filopator çıkar. Antiyohos'un ölümünden sonra imparatorluk duraklama dönemine girer. Babasının kaybettiği savaş sonucunda Romalılara büyük bir tazminat ödemeye çalışır. 4. Selevkos kendi elçisi tarafından öldürülmesi üzerine tahta çıkan 4. Antiyohos Epipannes, imparatorluğu eski ihtişamına kavuşturmak ve ağır savaş tazminatını ödemek için Antik Mısır üzerine bir sefer düzenler. Mısır'ı İskenderiye'ye kadar fethetmesine rağmen Romalı bir elçi tarafından barış antlaşması imzalamaya mecbur kalır. 4. Antiyohos Epifanes'ten sonra tahta çıkan 24 kral imparatorluğu eski gücüne ve ihtişamına kavuşturamaz. İmparatorluk iç savaşlar ve isyanlar sonucunda gücünü ve zenginliğini kaybeder, zayıflar. Son imparator olan 2. Philip Philoromeus döneminde tamamen Romalılar tarafından işgal edilir. 2. Philip'in ölümünden sonra 11 kuşaklık Selevkos hanedanı son bulur.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta Seleukos İmparatorluğu'na çıktığımız yolculuğumuzu noktalıyoruz. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

kimsesiz kalmış çocuğun tesellisi. Hak etmedim

0: Saat 20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü Doğu Karadeniz'de beklenen yağışlar sabah saatlerinden itibaren Giresun, öğle saatlerinden itibaren ise Trabzon, başlıca Doğu ve Batı ilçeleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü Doğu Karadeniz'de beklenen yağışlar sabah saatlerinden itibaren Giresun, öğle saatlerinden itibaren ise Trabzon, başlıca Doğu ve Batı ilçeleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar güney ve doğu kesimlerde Bilecik çevreleriyle Balıkesir'in kuzey kesimleri dışında kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 14-21, Bilecik 13-19, Bursa 14-21, Çanakkale 15-21, Edirne 15-23, İstanbul 16-21, Kırklareli 14-21, Kocaeli 16-21, Sakarya 16-22, Tekirdağ 15-22, Yalova 17-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 11-19, Aydın 15-29, Denizli 14-23, Kütahya 10-16, İzmir 16-26, Manisa 15-26, Muğla 12-24, Uşak 10-21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü say 18-28, Isparta 11-21, Kahramanmaraş 15-29, Mersin 21-30, Osmaniye 17-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 10-21, Ankara 12-19, Çankırı 13-20, Eskişehir 12-18, Karaman 11-21, Kayseri 10-21, Kırıkkale 14-19, Kırşehir ve Konya 12-20, Nevşehir 10-19, Niğde 9-22, Sivas 11-18, Yozgat 11-15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 16-23, Bolu 12-18, Düzce 15-21, Karabük 14-21, Kastamonu 12-18, Zonguldak 16-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Amasya ve Artvin 14-19, Bayburt 8-19, Çorum 12-17, Giresun 17-19, Gümüşhane 11-17, Ordu 17-19, Rize 18-23, Samsun 17-21, Sinop 17-22, Tokat 14-17, Trabzon 17-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 8-22, Ardahan 3-18, Bingöl 11-25, Bitlis 8-19, Elazığ 11-25, Erzincan 11-21, Erzurum 6-19, Hakkari 8-23, Iğdır 11-24, Kars 5-20, Malatya 12-25, Muş 11-24, Tunceli 10-26, Şırnak 15-25, Van 8-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Adıyaman 15-28, Batman 14-30, Diyarbakır 13-29, Gaziantep 15-28, Kilis 16-28, Mardin 15-26, Şanlıurfa 17-29, Siirt 16-27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet

adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasunop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzeye geçen Akdeniz Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı orta olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Neolitik dönemden günümüze uzanan tarihiyle öne çıkan Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek Teknofest Güneydoğu, teknoloji ve bilimin yanı sıra farklı deneyim alanlarıyla ziyaretçilerini geçmişten geleceğe uzanan bir yolculuğa çıkaracak. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşullarından etkilenen 7 teknede hasar oluştu. NATO sözcüsü Hart, Rusya'nın ittifaka gayri resmi bir belge ilettiğini ve NATO'nun buna verdiği yanıtta nükleer silahlara ilişkin sorumsuz söylemler de dahil güç kullanma tehdidini güçlü biçimde kınadığını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programına ilişkin yeni bir anlaşma kapsamında Tahran'a yaptırım kolaylığı ve dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılmasını teklif ettiği yönündeki haberleri yalanladı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yüksek fon kesintileri nedeniyle yaklaşık 8,3 milyon mülteci ve zorla yerinden edilmiş kişinin hayati önem taşıyan yardımlara erişimlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Soykırımcı İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten beri Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 1422 kişi hayatını kaybetti, 4996 kişi yaralandı. Belçika Genelkurmay Başkanı Orgeneral Frédéric Vansina, yılın başından bu yana Avrupa'da hibrit saldırılarında artış olduğunu belirterek, hükümetin Ulusal Güvenlik Konseyi'ni 2 Ekim'de bu konuyu görüşmek üzere toplayacağını açıkladı. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Beşiktaş erkek basketbol takımı Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında çarşamba günü deplasmanda İsrail takımı Maccabi Rahput'la karşı karşıya gelecek. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikolić spor salonunda yapılacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21.05'te başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Çorum-Merzifon yolunun 57. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karabük-Araç yolunun 2 ve 4. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Karabük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometrelerinde Handeri 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadenizli, Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Ardahan çevreleriyle sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 1 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in güneyi ve Edirne hariç Marmara, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Denizli, Muğla, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Sivas ve Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Isparta ve Kahramanmaraş hariç Akdenizli, Kırklareli, Karaman, Niğde, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 2 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Edirne hariç Marmara, Isparta hariç Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla İzmir'in kuzey ilçeleri, Muğla, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Saat 21. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü Doğu Karadeniz'de beklenen yağışlar sabah saatlerinden itibaren Giresun, öğle saatlerinden itibarense Trabzon, başlıca Doğu ve Batı ilçeleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü Doğu Karadeniz'de beklenen yağışlar sabah saatlerinden itibaren Giresun, öğle saatlerinden itibarense Trabzon, başlıca Doğu ve Batı ilçeleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar güney ve doğu kesimlerde Bilecik çevreleriyle Balıkesir'in kuzey kesimleri dışında kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 14-21, Bilecik 13-19, Bursa 14-21, Çanakkale 15-21, Edirne 15-23, İstanbul 16-21, Kırklareli 14-21, Kocaeli 16-21, Sakarya 16-22, Tekirdağ 15-22, Yalova 17-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 11-19, Aydın 15-29, Denizli 14-23, Kütahya 10-16, İzmir 16-26, Manisa 15-26, Muğla 12-24, Uşak 10-21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 19-30, Antalya 21-29, Burdur 11-21, Hatay 18-28, Isparta 11-21, Kahramanmaraş 15-29, Mersin 21-30, Osmaniye 17-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 10-21, Ankara 12-19, Çankırı 13-20, Eskişehir 12-18, Karaman 11-21, Kayseri 10-21, Kırıkkale 14-19, Kırşehir ve Konya 12-20, Nevşehir 10-19, Niğde 9-22, Sivas 11-18, Yozgat 11-15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 16-23, Bolu 12-18, Düzce 15-21, Karabük 14-21, Kastamonu 12-18, Zonguldak 16-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Amasya ve Artvin 14-19, Bayburt 8-19, Çorum 12-17, Giresun 17-19, Gümüşhane 11-17, Ordu 17-19, Rize 18-23, Samsun 17-21, Sinop 17-22, Tokat 14-17, Trabzon 17-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 8-22, Ardahan 3-18, Bingöl 11-25, Bitlis 8-19, Elazığ 11-25, Erzincan 11-21, Erzurum 6-19, Hakkari 8-23, Iğdır 11-24, Kars 5-20, Malatya 12-25, Muş 11-24, Tunceli 10-26, Şırnak 15-25, Van 8-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Adıyaman 15-28, Batman 14-30, Diyarbakır 13-29, Gaziantep 15-28, Kilis 16-28, Mardin 15-26, Şanlıurfa 17-29, Siirt 16-27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 30 Eylül Çarşamba günü Doğu Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 6 ila 8, batısında 4 ila 6, sabah yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde batısında güneydoğudan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 1 Ekim Perşembe günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, akşam saatlerinde batısında 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında zamanla 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin kuzeyi ile Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısıyla zamanla genelinde kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusuyla akşam saatlerinde genelinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 2 Eylül Cuma günü Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege ile Güney Ege'nin güneyi aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, kuzeyinde 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çarşamba günü Amerika'da G20 ticaret bakanları ve çelik sektöründe fazla kapasite sorununa ilişkin küresel forum bakanlar toplantılarına katılacak. Toplantılarda küresel ticareti ilişkin birçok başlık değerlendirilecek ve G20 ülkeleriyle Türkiye'nin bu konulardaki perspektif ve hassasiyetleri paylaşılacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesinde duyurulan drone Edge gibi girişimlerle insansız hava aracı tehditlerine karşı önlem aldıklarını belirterek, düşük maliyetli İHA karşıtı savunma sistemlerini güçlendireceklerini söyledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraililerin yasalara uyan vatandaşlar olduğunu ve olayların küçük bir isyancı grup tarafından yapıldığını savundu. Gazze Ticaret ve Sanayi Odası Genel Müdürü Mahir Ettabba, İsrail, Gazze Anlaşması'ndaki yükümlülüklerinden kaçınıyor ve girişine izin verdiği mal ve yardım tırlarının oranı mutabık kalınan miktarın %30'unda kalıyor, dedi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği yüksek fon kesintileri nedeniyle yaklaşık 8,3 milyon mülteci ve zorla yerinden edilmiş kişinin hayatı önem taşıyan yardımlara erişimlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerika'nın ablukasına ilişkin İran'ın petrol satamadığı bir bölgede kimsenin petrol satamayacağını, ülkenin güvenliği sağlanmazsa hiçbir altyapının da güvende olmayacağını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusundaki personel sayısını 2.441.630'a çıkaran kararnameyi imzaladı. Ve son olarak spor, temsilcimiz Türk Telekom basketbol takımı BKT Avrupa Kupası B grubundaki ilk maçında çarşamba günü deplasmanda İspanya ekibi La Laguna Tenerife ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Santiago Martin Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Çorum-Merzifon yolunun 57. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karabük-Araç yolunun 2 ve 4. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Karabük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69 9. kilometrelerinde Handeri 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

zamanların pınarı. Hani kuşlar açmış bin bir renkli çiçekler, nasıl yakalar?

yanarsam yaşıyorum. Sanki mutluluğumuz geri gelecek gibi. Hala güzelliğini kalbim

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam az bulutlu 18-24 derece, Atina az bulutlu 16-24, Berlin çok bulutlu 12-22, Helsinki çok bulutlu 6-12, Kiev az bulutlu 10-19, Kopenhag sağanak yağışlı 12-17, Londra sağanak yağışlı 18-24, Madrid az bulutlu 18-30, Paris çok bulutlu 18-25, Priştine parçalı bulutlu 8-21, Roma az bulutlu 17-27, Saraybosna az bulutlu 7-17, Sofya az bulutlu 9-18, Tiran az bulutlu 12-25, Varşova parçalı bulutlu 6-18, Viyana parçalı bulutlu 11-23, Zürih parçalı bulutlu 11-28 derece, Amman az bulutlu 16-28, Aşgabat az bulutlu 14-23, Bağdat az bulutlu ve açık 27-37, Bişkek az bulutlu 8-23, Duşanbe az bulutlu 15-30, Kabil az bulutlu 12-28, Kerkük az bulutlu 22-33, Kuveyt az bulutlu ve açık 30-37, Medine az bulutlu ve açık 28-42, Mekke az bulutlu ve açık 29-39, Riyad az bulutlu ve açık 26-40, Şam az bulutlu 16-29, Tahran az bulutlu 20-30, Taşkent az bulutlu 15-29, Tiflis az bulutlu 15-22, Tokyo parçalı bulutlu 19-21 derece, Cezayir az bulutlu 22-35, Kahire az bulutlu 20-31, Melbourne az bulutlu 18-23, Montreal parçalı bulutlu 11-19, New York az bulutlu 15-21, Sydney az bulutlu 14-23, Washington parçalı bulutlu 16-23 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 12-19, Frankfurt çok bulutlu 13-26, Gümülcine parçalı bulutlu 17-23, Kırcaali parçalı bulutlu 14-21, Köln parçalı bulutlu 17-28, Köstence çok bulutlu 14-20, Münih parçalı bulutlu 8-22, Podgorica az bulutlu 13-24, Selanik az bulutlu 15-24, Şumlu parçalı bulutlu 11-19, Taraglia parçalı bulutlu 12-19, Balkaneş parçalı bulutlu 12-20, Zenitsa az bulutlu 10-23, Gazimagos'a kök gürültülü sağanak yağışlı 18-29, Girne kök gürültülü sağanak yağışlı 21-26, Lefkoşa kök gürültülü sağanak yağışlı 18-28, Güzelyurt kök gürültülü sağanak yağışlı 14-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da halen devam eden yağışlar, çarşamba günü ilk saatlerden öğle saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimleriyle Çanakkale ve İstanbul'un doğu kesimleri, Pendik, Tuzla ve Şili ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Marmara'da halen devam eden yağışlar, çarşamba günü ilk saatlerden öğle saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimleriyle Çanakkale ve İstanbul'un doğu kesimleri, Pendik, Tuzla ve Şili ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü Doğu Karadeniz'de beklenen yağışlar sabah saatlerinden itibaren Giresun, öğle saatlerinden itibarense Trabzon, başlıca Doğu ve Batı ilçeleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü Doğu Karadeniz'de beklenen yağışlar sabah saatlerinden itibaren Giresun, öğle saatlerinden itibarense Trabzon, başlıca Doğu ve Batı ilçeleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da halen devam eden yağışlar, Çarşamba günü ilk saatlerden öğle saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimleri ile Çanakkale ve İstanbul'un doğu kesimleri, Pendik, Tuzla ve Şili ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Marmara'da halen devam eden yağışlar, Çarşamba günü ilk saatlerden öğle saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimleri ile Çanakkale ve İstanbul'un doğu kesimleri, Pendik, Tuzla ve Şili ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: saat 22.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar güney ve doğu kesimlerde Bilecik çevreleriyle Balıkesir'in kuzey kesimleri dışında kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 14-21, Bilecik 13-19, Bursa 14-21, Çanakkale 15-21, Edirne 15-23, İstanbul 16-21, Kırklareli 14-21, Kocaeli 16-21, Sakarya 16-22, Tekirdağ 15-22, Yalova 17-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 11-19, Aydın 15-29, Denizli 14-23, Kütahya 10-16, İzmir 16-26, Manisa 15-26, Muğla 12-24, Uşak 10-21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 19-30, Antalya 21-29, Burdur 11-21, Hatay 18-28, Isparta 11-21, Kahramanmaraş 15-29, Mersin 21-30, Osmaniye 17-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 10-21, Ankara 12-19, Çankırı 13-20, Eskişehir 12-18, Karaman 11-21, Kayseri 10-21, Kırıkkale 14-19, Kırşehir ve Konya 12-20, Nevşehir 10-19, Niğde 9-22, Sivas 11-18, Yozgat 11-15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 16-23, Bolu 12-18, Düzce 15-21, Karabük 14-21, Kastamonu 12-18, Zonguldak 16-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Amasya ve Artvin 14-19, Bayburt 8-19, Çorum 12-17, Giresun 17-19, Gümüşhane 11-17, Ordu 17-19, Rize 18-23, Samsun 17-21, Sinop 17-22, Tokat 14-17, Trabzon 17-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 8-22, Ardahan 3-18, Bingöl 11-25, Bitlis 8-19, Elazığ 11-25, Erzincan 11-21, Erzurum 6-19, Hakkari 8-23, Iğdır 11-24, Kars 5-20, Malatya 12-25, Muş 11-24, Tunceli 10-26, Şırnak 15-25, Van 8-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Adıyaman 15-28, Batman 14-30, Diyarbakır 13-29, Gaziantep 15-28, Kilis 16-28, Mardin 15-26, Şanlıurfa 17-29, Siirt 16-27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durum uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, zamanla 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, zamanla 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzeyiyle öğle saatlerinden sonra geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında güneydoğudan, zamanla batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda akşam saatlerinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Neolitik dönemden günümüze uzanan tarihi öne çıkan Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek Teknofest Güneydoğu, teknoloji ve bilimin yanı sıra farklı deneyim alanlarıyla ziyaretçilerini geçmişten geleceğe uzanan bir yolculuğa çıkaracak. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşullarından etkilenen 7 teknede hasar oluştu. NATO sözcüsü Hart, Rusya'nın ittifaka gayri resmi bir belge ilettiğini ve NATO'nun buna verdiği yanıtta nükleer silahlara ilişkin sorumsuz söylemler de dahil güç kullanma tehdidini güçlü biçimde kınadığını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programına ilişkin yeni bir anlaşma kapsamında Tahran'a yaptırım kolaylığı ve dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılmasını teklif ettiği yönündeki haberleri yalanladı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yüksek fon kesintileri nedeniyle yaklaşık 8,3 milyon mülteci ve zorla yerinden edilmiş kişinin hayati önem taşıyan yardımlara erişimlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Soykırımcı İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten beri Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 1422 kişi hayatını kaybetti, 4996 kişi yaralandı. Belçika Genelkurmay Başkanı Orgeneral Frédéric Vansina, yılın başından bu yana Avrupa'da hibrit saldırılarında artış olduğunu belirterek, hükümetin Ulusal Güvenlik Konseyi'ni 2 Ekim'de bu konuyu görüşmek üzere toplayacağını açıkladı. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Beşiktaş erkek basketbol takımı Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında çarşamba günü deplasmanda İsrail takımı Maccabi Rahput'la karşı karşıya gelecek. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikolić spor salonunda yapılacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21.05'te başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in batısında Sinop-Ordu arasında rüzgarın batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in doğusunda Giresun-Artvin arasında rüzgarın çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın çarşamba günü sabah saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadenizli, Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Ardahan çevreleriyle sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 1 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in güneyi ve Edirne hariç Marmara, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Denizli, Muğla, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Sivas ve Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Isparta ve Kahramanmaraş hariç Akdeniz'de, Kırklareli, Karaman, Niğde, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 2 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Edirne hariç Marmara, Isparta hariç Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla İzmir'in kuzey ilçeleri, Muğla, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Gök gürültüsü nedir?
3: Şimşek kanalı boyunca görülen elektrik boşalması nedeniyle ısınarak hızla genleşen ve iyonize olan gaz tarafından yayılan keskin gürleme gibi sese verilen addır.

arkadaşlarım. Bu dünya sadece bizlerin değil, gelecekte de var olmasını istediğimiz ağaçları, hayvanları ve denizleri bugünden koruyalım. Onlara zarar vermeyelim, olur mu? Çevre hepimizindir. Korumak da hepimizin görevidir.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yığınına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
1: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
0: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
2: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
0: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

0: saat 23. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in batısında Sinop-Ordu arasında rüzgarın batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in doğusunda Giresun-Artvin arasında rüzgarın çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın çarşamba günü sabah saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar güney ve doğu kesimlerde Bilecik çevreleriyle Balıkesir'in kuzey kesimleri dışında kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 14-21, Bilecik 13-19, Bursa 14-21, Çanakkale 15-21, Edirne 15-23, İstanbul 16-21, Kırklareli 14-21, Kocaeli 16-21, Sakarya 16-22, Tekirdağ 15-22, Yalova 17-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 11-19, Aydın 15-29, Denizli 14-23, Kütahya 10-16, İzmir 16-26, Manisa 15-26, Muğla 12-24, Uşak 10-21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 19-30, Antalya 21-29, Burdur 11-21, Hatay 18-28, Isparta 11-21, Kahramanmaraş 15-29, Mersin 21-30, Osmaniye 17-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 10-21, Ankara 12-19, Çankırı 13-20, Eskişehir 12-18, Karaman 11-21, Kayseri 10-21, Kırıkkale 14-19, Kırşehir ve Konya 12-20, Nevşehir 10-19, Niğde 9-22, Sivas 11-18, Yozgat 11-15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 16-23, Bolu 12-18, Düzce 15-21, Karabük 14-21, Kastamonu 12-18, Zonguldak 16-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Amasya ve Artvin 14-19, Bayburt 8-19, Çorum 12-17, Giresun 17-19, Gümüşhane 11-17, Ordu 17-19, Rize 18-23, Samsun 17-21, Sinop 17-22, Tokat 14-17, Trabzon 17-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 8-22, Ardahan 3-18, Bingöl 11-25, Bitlis 8-19, Elazığ 11-25, Erzincan 11-21, Erzurum 6-19, Hakkari 8-23, Iğdır 11-24, Kars 5-20, Malatya 12-25, Muş 11-24, Tunceli 10-26, Şırnak 15-25, Van 8-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Adıyaman 15-28, Batman 14-30, Diyarbakır 13-29, Gaziantep 15-28, Kilis 16-28, Mardin 15-26, Şanlıurfa 17-29, Siirt 16-27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzeye geçen Akdeniz Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı orta olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çarşamba günü Amerika'da G20 ticaret bakanları ve çelik sektöründe fazla kapasite sorununa ilişkin küresel forum bakanlar toplantılarına katılacak. Toplantılarda küresel ticareti ilişkin birçok başlık değerlendirilecek ve G20 ülkeleriyle Türkiye'nin bu konulardaki perspektif ve hassasiyetleri paylaşılacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesinde duyurulan drone Edge gibi girişimlerle insansız hava aracı tehditlerine karşı önlem aldıklarını belirterek, düşük maliyetli İHA karşıtı savunma sistemlerini güçlendireceklerini söyledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraililerin yasalara uyan vatandaşlar olduğunu ve olayların küçük bir isyancı grup tarafından yapıldığını savundu. Gazze Ticaret ve Sanayi Odası Genel Müdürü Mahir Ettabba, İsrail, Gazze Anlaşması'ndaki yükümlülüklerinden kaçınıyor ve girişine izin verdiği mal ve yardım tırlarının oranı mutabık kalınan miktarın %30'unda kalıyor, dedi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği yüksek fon kesintileri nedeniyle yaklaşık 8,3 milyon mülteci ve zorla yerinden edilmiş kişinin hayatı önem taşıyan yardımlara erişimlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerika'nın ablukasına ilişkin İran'ın petrol satamadığı bir bölgede kimsenin petrol satamayacağını, ülkenin güvenliği sağlanmazsa hiçbir altyapının da güvende olmayacağını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusundaki personel sayısını 2.441.630'a çıkaran kararnameyi imzaladı. Ve son olarak spor, temsilcimiz Türk Telekom basketbol takımı BKT Avrupa Kupası B grubundaki ilk maçında çarşamba günü deplasmanda İspanya ekibi La Laguna Tenerife ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Santiago Martin Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Çorum-Merzifon yolunun 57. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karabük araç yolunun 2 ve 4. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Karabük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69 9. kilometrelerinde Handeri 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, bu akşam saatlerinden itibaren Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde, gece saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Bu akşam saatlerinden itibaren Sinop ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde, gece saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam az bulutlu 18-24 derece, Atina az bulutlu 16-24, Berlin çok bulutlu 12-22, Helsinki çok bulutlu 6-12, Kiev az bulutlu 10-19, Kopenhag sağanak yağışlı 12-17, Londra sağanak yağışlı 18-24, Madrid az bulutlu 18-30, Paris çok bulutlu 18-25, Priştine parçalı bulutlu 8-21, Roma az bulutlu 17-27, Saraybosna az bulutlu 7-17, Sofya az bulutlu 9-18, Tiran az bulutlu 12-25, Varşova parçalı bulutlu 6-18, Viyana parçalı bulutlu 11-23, Zürih parçalı bulutlu 11-28 derece, Amman az bulutlu 16-28, Aşgabat az bulutlu 14-23, Bağdat az bulutlu ve açık 27-37, Bişkek az bulutlu 8-23, Duşanbe az bulutlu 15-30, Kabil az bulutlu 12-28, Kerkük az bulutlu 22-33, Kuveyt az bulutlu ve açık 30-37, Medine az bulutlu ve açık 28-42, Mekke az bulutlu ve açık 29-39, Riyad az bulutlu ve açık 26-40, Şam az bulutlu 16-29, Tahran az bulutlu 20-30, Taşkent az bulutlu 15-29, Tiflis az bulutlu 15-22, Tokyo parçalı bulutlu 19-21 derece, Cezayir az bulutlu 22-35, Kahire az bulutlu 20-31, Melbourne az bulutlu 18-23, Montreal parçalı bulutlu 11-19, New York az bulutlu 15-21, Sydney az bulutlu 14-23, Washington parçalı bulutlu 16-23 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 12-19, Frankfurt çok bulutlu 13-26, Gümülcine parçalı bulutlu 17-23, Kırcaali parçalı bulutlu 14-21, Köln parçalı bulutlu 17-28, Köstence çok bulutlu 14-20, Münih parçalı bulutlu 8-22, Podgorica az bulutlu 13-24, Selanik az bulutlu 15-24, Şumlu parçalı bulutlu 11-19, Taraglia parçalı bulutlu 12-19, Balkaneş parçalı bulutlu 12-20, Zenitsa az bulutlu 10-23, Gazimagosa kök gürültülü sağanak yağışlı 18-29, Girne kök gürültülü sağanak yağışlı 21-26, Lefkoşa kök gürültülü sağanak yağışlı 18-28, Güzelyurt kök gürültülü sağanak yağışlı 14-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Türkiye'nin en havalı radyosu Meteorolojinin Sesi. Yeni yayın döneminde radyo başına çağırıyor herkesi.

0: Sevgili dinleyiciler, bugün Türk İslam tarihinde çok özel bir yere sahip olan dört önemli kişilik Seyyid Mahmud Hayrani, Hallacı Mansur, Seyyid Nesimi ve Nasreddin Hoca ile ilgili bir efsaneyi sizlerle paylaşacağız. Yaşadıkları yer ve dönemler farklılıklar gösterse de Anadolu insanının zengin hayal gücü ve yaratıcılığı bu dört önemli şahsiyeti aynı efsanede buluşturmayı başarmıştır. Efsanemize geçmeden önce dilerseniz tarihe yön veren bu kişiler hakkındaki bilgilerimizi kısaca hatırlayalım. İslam alimi Seyyid Mahmud Hayrani, Anadolu'ya gelen eren ve evliyalar içinde önemli bir yere sahiptir. Konya ve civarında yaşadığı bilinen Hayrani'nin o dönem kendisine gönül vermiş ve bağlanmış çok sayıda müridi bulunmaktadır. Ünlü tasavvuf şairi ve bilgini Hallacı Mansur'un gerçek adı Hüseyin bin Mansur'dur. Kendisine Hallaç denilmesine neden olan rivayeti de yeri gelmişken sizlerle paylaşmak isteriz. Hüseyin bin Mansur, önemli bir iş için zamanın hallaçlarından birinden yardım ister. Hallaç yardım isteğini kabul edince onu biraz uzak bir yere gönderir. Hallacın işi uzayınca gittiği yerden dönüşü de gecikir. Geldiğinde...
1: Ya Hüseyin, gördün mü başımıza gelenleri? Senin için bugün kendi işimden oldum.
0: Bu sözleri duyan Hüseyin bin Mansur, onun endişeli haline bakarak tatlı tatlı gülümser.
2: Üzülme Hallaç Efendi. Sen benim işimi hallettin, şimdi sıra bende. Senin işini de ben hallederim.
0: Mansur bunları söyledikten sonra parmaklarını pamuk yığınlarına doğru uzatır. O anda henüz atılmamış pamuk yığınları harekete geçer. Kaşla göz arasında tel tel saf pamuk bir tarafa, kirli ve süprüntü pamuksa diğer tarafa ayrılır. Hallaçsa fal taşı gibi açılmış gözleriyle şaşkınlıktan dona kalır. Bu olay kısa zamanda halk arasında yayılınca Hüseyin bin Mansur, Hallacı Mansur diye anılmaya başlar. Aslen Türkmen olan şair Seyyid Nesim, ağır hicivleriyle tanınır. Hayatının büyük bir bölümünü Bağdat'ta geçiren hiciv ustası, daha sonra Anadolu'ya gelerek Diyarbakır bölgesine yerleşmiştir. Nasreddin Hoca'yı ise zaten bilmeyenimiz yoktur. Orta Çağ'da Osmanlı Devleti topraklarına dahil Akşehir ve Konya civarında yaşayan bu büyük mizah ustası, çoğu kendisine yakıştırılan komik hikayeler ve fıkralarla bilinir. Hazır cevaplığıyla da tanınan Nasreddin Hoca, aynı zamanda düşüncelerine değer verilen bir halk filozofudur. Söylenceye göre çok iyi arkadaş olan Nesimi, Nasreddin Hoca ve Mansur, Akşehir Medresesi'nde Seyyid Hayrani'nin öğrencisidir. Medresedeki hocalar bu üç arkadaşı çok sevmektedir. Hocalar fırsat buldukça avluda toplanıp Nasreddin Hoca'nın fıkralarını, Nesimi'nin şiirlerini, Hallacı Mansur'un öykülerini dinler. Medresenin kurucusu Hayrani bir gün köyüne gitmek zorunda kalır. Çok sevdiği ve yanından hiç ayırmadığı kuzusunu bu üç arkadaşa emanet eder.
3: Yokluğumda kuzuma iyi bakın. Döndüğümde onu sıhhat ve afiyetle bulmak isterim.
4: Aman hocam, ne demek? Kuzunuza gözümüz gibi bakarız.
2: Merak etme hocam.
5: İçiniz rahat olsun. Size de uğurlar olsun.
3: Sağ olun erenler. Allah'a emanet olun.
4: Güle güle hocam.
2: Selametle.
5: Selametle gidiniz ve dönünüz hocam.
0: Üç arkadaş bir gün yanlarına emanet kuzuyu da alıp kırlara çıkar. Bir süre sonra karınları acıkınca açlığa dayanamazlar ve kuzuyu kesip yemeye karar verirler.
2: Kuzuyu kesme işini bana bırak.
5: Evet Allah. inşallah. Ben de dirisini yüzerim.
2: Peki Nasrettin hocam, sen ne yapacaksın?
4: Ben kuzuya dokunamam. Seyit Efendi Hoca ermişlerdendir. Ondan korkarım. Ama ve lakin pişmişine de dayanamam.
0: Gözleri kararan üç arkadaş kuzuyu pişirdikten sonra afiyetle yerler. Vakti gelince Seyit Hayrani köyden döner. Hemen üç arkadaşın yanına gidip kuzusunu almak ister.
3: Selamünaleyküm Erenler.
5: Aleykümselam. Hoş geldiniz hocam.
4: Hoş geldiniz Erenler.
2: Hoş geldin hoca efendi.
3: Hoş bulduk, hoş bulduk. Kuzuyu nereye bağladıysanız biriniz gidip getirsin.
4: Efendim kuzuyu...
3: Evet, nerede benim kuzu?
4: Kuzuyu kestik efendim.
3: Ne? Kim kesti kuzumu? Hanginiz kıydı kuzucuğuma? Çabuk, çabuk söyleyin kim?
2: Ben kestim hoca efendi.
5: Ben de derisini yüzdüm.
3: Ya sen? Ya sen hoca efendi? En çok sana güvenirdim. Onlar kuzumu katlederken sen ne yaptın? Ne yaptın ha?
4: Efendim, onların hali bana çok komik geldi. Hallerine hem güldüm, hem de etin ucundan birazcık yedim.
3: Demek öyle. Ey Mansur, kuzumu kestiğin gibi günün birinde seni de kesecekler.
2: Aman hocam, tövbe de.
3: Nesimi, sen nasıl ki kuzumun derisini yüzdün, bir gün senin de derini yüzecekler.
5: Yapmayın hocam.
3: Ey Nasrettin, sana da kıyamete kadar, evet, ta kıyamet kopana kadar gülecekler.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü Doğu Karadeniz'de beklenen yağışlar sabah saatlerinden itibaren Giresun, öğle saatlerinden itibarense Trabzon, başlıca Doğu ve Batı ilçeleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü Doğu Karadeniz'de beklenen yağışlar sabah saatlerinden itibaren Giresun, öğle saatlerinden itibarense Trabzon, başlıca Doğu ve Batı ilçeleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: saat 24. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü Doğu Karadeniz'de beklenen yağışlar sabah saatlerinden itibaren Giresun, öğle saatlerinden itibarense Trabzon, başlıca Doğu ve Batı ilçeleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü Doğu Karadeniz'de beklenen yağışlar sabah saatlerinden itibaren Giresun, öğle saatlerinden itibarense Trabzon, başlıca Doğu ve Batı ilçeleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar güney ve doğu kesimlerde Bilecik çevreleriyle Balıkesir'in kuzey kesimleri dışında kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 14-21, Bilecik 13-19, Bursa 14-21, Çanakkale 15-21, Edirne 15-23, İstanbul 16-21, Kırklareli 14-21, Kocaeli 16-21, Sakarya 16-22, Tekirdağ 15-22, Yalova 17-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 11-19, Aydın 15-29, Denizli 14-23, Kütahya 10-16, İzmir 16-26, Manisa 15-26, Muğla 12-24, Uşak 10-21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 19-30, Antalya 21-29, Burdur 11-21, Hatay 18-28, Isparta 11-21, Kahramanmaraş 15-29, Mersin 21-30, Osmaniye 17-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 10-21, Ankara 12-19, Çankırı 13-20, Eskişehir 12-18, Karaman 11-21, Kayseri 10-21, Kırıkkale 14-19, Kırşehir ve Konya 12-20, Nevşehir 10-19, Niğde 9-22, Sivas 11-18, Yozgat 11-15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 16-23, Bolu 12-18, Düzce 15-21, Karabük 14-21, Kastamonu 12-18, Zonguldak 16-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Amasya ve Artvin 14-19, Bayburt 8-19, Çorum 12-17, Giresun 17-19, Gümüşhane 11-17, Ordu 17-19, Rize 18-23, Samsun 17-21, Sinop 17-22, Tokat 14-17, Trabzon 17-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 8-22, Ardahan 3-18, Bingöl 11-25, Bitlis 8-19, Elazığ 11-25, Erzincan 11-21, Erzurum 6-19, Hakkari 8-23, Iğdır 11-24, Kars 5-20, Malatya 12-25, Muş 11-24, Tunceli 10-26, Şırnak 15-25, Van 8-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Adıyaman 15-28, Batman 14-30, Diyarbakır 13-29, Gaziantep 15-28, Kilis 16-28, Mardin 15-26, Şanlıurfa 17-29, Siirt 16-27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 30 Eylül Çarşamba günü Doğu Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 6 ila 8, batısında 4 ila 6, sabah yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde batısında güneydoğudan, Antalya körfezinde kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 1 Ekim Perşembe günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, akşam saatlerinde batısında 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında zamanla 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin kuzeyi ile Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısıyla zamanla genelinde kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusuyla akşam saatlerinde genelinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 2 Eylül Cuma günü Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege ile Güney Ege'nin güneyi aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, kuzeyinde 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Neolitik dönemden günümüze uzanan tarihiyle öne çıkan Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek Teknofest Güneydoğu, teknoloji ve bilimin yanı sıra farklı deneyim alanlarıyla ziyaretçilerini geçmişten geleceğe uzanan bir yolculuğa çıkaracak. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşullarından etkilenen 7 teknede hasar oluştu. NATO sözcüsü Hart, Rusya'nın ittifaka gayri resmi bir belge ilettiğini ve NATO'nun buna verdiği yanıtta nükleer silahlara ilişkin sorumsuz söylemler de dahil güç kullanma tehdidini güçlü biçimde kınadığını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programına ilişkin yeni bir anlaşma kapsamında Tahran'a yaptırım kolaylığı ve dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılmasını teklif ettiği yönündeki haberleri yalanladı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yüksek fon kesintileri nedeniyle yaklaşık 8,3 milyon mülteci ve zorla yerinden edilmiş kişinin hayati önem taşıyan yardımlara erişimlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Soykırımcı İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten beri Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 1422 kişi hayatını kaybetti, 4996 kişi yaralandı. Belçika Genelkurmay Başkanı Orgeneral Frederik Vansina, yılın başından bu yana Avrupa'da hibrit saldırılarında artış olduğunu belirterek, hükümetin Ulusal Güvenlik Konseyi'ni 2 Ekim'de bu konuyu görüşmek üzere toplayacağını açıkladı. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Beşiktaş erkek basketbol takımı Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında çarşamba günü deplasmanda İsrail takımı Maccabi Raput'la karşı karşıya gelecek. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikolić spor salonunda yapılacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21.05'te başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Çorum-Merzifon yolunun 57. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karabük araç yolunun 2 ve 4. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Karabük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometrelerinde Handeri 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da halen devam eden yağışlar çarşamba günü ilk saatlerden öğle saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimleriyle Çanakkale ve İstanbul'un doğu kesimleri, Pendik, Tuzla ve Şili ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Marmara'da halen devam eden yağışlar Çarşamba günü ilk saatlerden öğle saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimleriyle Çanakkale ve İstanbul'un doğu kesimleri, Pendik, Tuzla ve Şili ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
4: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
3: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
5: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
6: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
7: Eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
8: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
7: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
8: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadenizli, Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Ardahan çevreleriyle sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 1 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in güneyi ve Edirne hariç Marmara, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Denizli, Muğla, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Sivas ve Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Isparta ve Kahramanmaraş hariç Akdeniz'de, Kırklareli, Karaman, Niğde, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 2 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Edirne hariç Marmara, Isparta hariç Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla İzmir'in kuzey ilçeleri, Muğla, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

Sevgili gönül dostlarımız, kimi zaman bir şarkı söyler insanın söyleyemediğini, kimi zaman da yıllardır kapısını çalmadığınız bir hatırayı bir eserin ilk namesi açar. İşte yine gönülden gönüle uzanan bir akşamda aynı duygunun etrafında buluşmak için buradayız. Ben Emine Altun ve sizlerle birlikte gönülden gönüle şarkılar. Her salı saat 18.25'te sizlerle buluşuyoruz. Eğer kaçırdım derseniz üzülmeyin efendim. Aynı gece saat 00.25'te tekrarımız var. Bizlere ulaşmak isterseniz 0312 302 25 25 numaralı telefondan veya radyo@mgm.gov.tr elektronik posta adresimizden duygularınızı, düşüncelerinizi, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ama bugün size küçük bir teklifim var. Bir saat boyunca şarkıları yalnızca dinlemeyelim. Şarkıların arasındaki sessizliği de dinleyelim. Çünkü bazen asıl hikaye şarkı bittiğinde başlar. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak Emine Ertürk Karaaslan huzurlarınıza gelecek efendim. Bestesi Erol Sayan'a, güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait olan güzel bir eserle. Kadehinde zehir olsa diyecek, hep birlikte dinleyelim.

Efendim, şimdi siz söyleyin. Bir insan sevdiğine kadehinde zehir olsa içerim diyorsa, sizce bu aşk mıdır, cesaret midir, yoksa biraz da insanın kendine yaptığı tatlı bir haksızlık mıdır? Ben bazen düşünüyorum, aşk insanın aklını mı alır, yoksa insan aklını zaten kapının dışında bırakıp mı aşka girer? Eskiler bunu daha zarif anlatmışlar tabii. Biz bugün olsa belki şöyle derdik: ben senin için her şeyi yaparım ama önce bir mesajıma neden 3 saat sonra cevap verdiğini açıklarsan. Devir değişti efendim ama gönül meselesi hiç değişmedi. Bir zamanlar mektup bekleyen gönüller vardı, şimdi telefon ekranına bakıp çevrimiçi kelimesinden anlam çıkarmaya çalışan gönüller var. Ama beklemek, işte o hiç değişmedi. Birini beklemek aslında biraz da kendimizi beklemektir. Acaba arayacak mı? Acaba gelecek mi? Acaba beni hatırlıyor mu? Ve bazen insanın en büyük sorusu şudur: ben hala onu mu bekliyorum, yoksa onun beni hatırlamasını mı? İşte Türk musikisi bu soruların cevabını bize yıllardır başka başka bestelerle veriyor. Bir sonraki eserimizde de başka bir pencereye bakacağız. Çünkü bazen insan çok sever. Ama bir gün dönüp kendine şöyle der: artık benim de tutunacak bir dalım yok. Bestesi Necdet Tokatlıoğlu, güftesi Türkan Ateş'e ait olan bu güzel eseri ben yorumlamaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Artık yeşerecek bir dalım yok.

Ne kadar güzel söyledik. Artık yeşerecek bir dalım yok. Ben bu cümlenin üzerinde biraz durmak istiyorum. Gerçekten hiç dalımız yok mu? Yoksa biz zaten kendi dallarımızı kurumuş zannedip ağaca küstüğümüz için mi yeni bir filiz göremiyoruz? Hayat tuhaf bir şey efendim. Bazen bir kapı kapanıyor, biz her şey bitti diyoruz. Sonra aradan zaman geçiyor ve fark ediyoruz ki meğer kapanan kapı değilmiş, bizim yanlış kapıda bekleyişimizmiş. Ne güzel değil mi? İnsan bunu yaşarken anlayamıyor tabii. O sırada her şey çok büyük. Bir ayrılık, bir kırgınlık, bir bekleyiş, bir veda. Sanki dünyanın sonu. Sonra bir sabah uyanıyorsunuz, kahvenizi koyuyorsunuz, pencereyi açıyorsunuz. Hayat kaldığı yerden devam ediyor. Ve siz fark ediyorsunuz. Ben hala buradayım. İşte belki de insanın en büyük zaferi budur. Yıkıldıktan sonra yeniden ayağa kalkmak değil sadece. Yıkıldığı yerden kendine yeni bir hayat kurabilmek. Şimdi sıradaki eserimize geç. İşte belki de insanın en

Ne o ben siz edebilir. Ne iddialı bir cümle. İnsan sevince böyle oluyor galiba. Sevdiği insanın onsuz yapamayacağına inanıyor. Ama hayatın en büyük sürprizlerinden biri de şu. Bazen sensiz yapamaz dediğimiz insanlar bizsiz yapabiliyor. Hem de gayet güzel yapabiliyor. Bunu kabul etmek biraz zor, biliyorum. Ama gönül programımızda hakikatten kaçacak değiliz. Hatta size bir itirafta bulunayım. İnsan gençken aşkın ben tarafını daha çok düşünüyor. Bensiz ne yapar, beni nasıl unutur, benden sonra kimi sever? Yaş aldıkça galiba sorular değişiyor. İyi mi? Mutlu mu? Hayatı yolunda mı? Ve belki en güzeli. Ben onun hayatında güzel bir iz bırakabildim mi? Çünkü bir insanın hayatına girip çıkmak kolay. Asıl mesele çıktıktan sonra ardınızda güzel bir hatıra bırakabilmek. Kırmadan, incitmeden, birbirinin hayatına teşekkür ederek veda edebilmek. Tabii bunu başarabilmek için insanın önce kendi egosuyla biraz konuşması gerekiyor. Ben şahsen bazen içimden kendime şöyle diyorum. Emine, sakin ol, dünya senin etrafında dönmüyor. Sonra içimdeki Emine cevap veriyor. Biliyorum ama bugünlük biraz dönse ne olur? İşte efendim, insan kendisiyle de sohbet etmeli. Şimdi sohbetimizin bir başka güzel durağına gidiyoruz. Bir çiçeği düşünün. Yanağı çiçeğe benzeyen birini düşünün ve bir de Saadettin Kaynağ'ın o eşsiz melodisini. Güftesi Reşat Özpirinççi'ye ait olan bir Saadettin Kaynağ bestesi Yanakların Çiçektir. Emine Ertürk Karaaslan yorumuyla sizlerle.

Çiçekler. Ne kadar güzel bir benzetmedir, değil mi? Birinin yanağını çiçeğe benzetmek. Bugün biri size yanakların çiçektir dese muhtemelen önce şaşırırız. Ne demek istiyor acaba diye düşünürüz. Sonra telefon rehberine bakarız. Sonra arkadaşımıza göndeririz. Bana böyle bir mesaj geldi. Sence ne demek? Eskiden gönül işleri daha kolaymış efendim. Bir çiçek gönderirmişsiniz, mesele anlaşılırmış. Şimdi çiçeğin yanında emoji de gerekiyor. Kalp kırmızı mı olacak, pembe mi gitti, çiçek mi, gül mü, mesaj görüldü mü kalacak? Ah teknoloji! Bizi birbirimize yaklaştırdı ama bazen de duygularımızın tercümesini zorlaştırdı. Oysa bazı duyguların tercümeye ihtiyacı yoktur. Bir bakış yeter, bir ses tonu yeter, bir nasılsın yeter. Hatta bazen hiçbir şey söylememek bile yeter. Çünkü gerçekten seven insan sessizliğin de dilini öğrenir. Şimdi sıra programımızın benim için ayrıca özel bir eserinde. Çünkü birazdan söyleyeceğimiz şarkı bize bir başka soruyu soracak. Bir çiçeği görmeden, kokusunu bilmeden güzelliğini nasıl tarif edebiliriz? Belki de mesele çiçeği görmek değildir. Mesele gönülle görebilmektir. Güftesi Sedat Ergin Tuğ'a, bestesi Selahattin İçli'ye ait bu güzel eser Çiçek Nedir Görmeden. Ben Emine Altun seslendirmeye çalışacağım sizler için efendim.

Evet, bir programın daha nasıl geçtiğini anlamadan sona doğru yaklaşıyoruz. Ama daha bitmedi. Çünkü son eserimiz var ve bugün şarkılarımızın her biri sanki birbirine bir şey söyledi. İlkinde büyük bir aşk vardı, sonra kırılmış bir gönül, ardından biraz gurur, biraz özlem, biraz güzellik ve şimdi belki de en zor cümleye geldik. Her şey bitmiştir artık. Fakat ben bitmiştir kelimesine pek inanmıyorum. Çünkü insan yaşadığı sürece hiçbir şey tam anlamıyla bitmiyor. Bir şarkı bitiyor ama hatırası kalıyor. Bir insan gidiyor ama öğrettikleri kalıyor. Bir mevsim geçiyor ama kokusu kalıyor. Bir aşk sona eriyor ama insanın kalbinde bir yer değiştiriyor. Belki de hayat dediğimiz şey biraz da budur. Bitenlerin ardından kalanları toplamak. Şimdi son eserimizi dinlerken sizden küçük bir ricam olacak. Bir an için gözlerinizi kapatın. Bugün sizi mutlu eden birini düşünün. Sonra size bir şey öğreten birini. Sonra belki de artık hayatınızda olmayan birini. Ve içinizden sadece şunu söyleyin. İyi ki hayatımdan geçtin. Çünkü her insan kalmak için gelmez. Bazıları sadece kalbimizde bir cümle bırakmak için gelir. Evet, sıradaki eserimizi Alev Yıldız seslendirecek. Bestesi İbrahim Özoral'a, güftesi Yusuf Kaya'ya ait olan bu güzel eserle Alev Yıldız'ı sizlerle baş başa bırakıyorum. Her şey bitmiştir artık diyecek. Hep birlikte dinleyelim.

Sevgili gönül dostlarımız, işte bir gönülden gönüle şarkılar programının daha sonuna geldik. Bugün yine 6 güzel eser dinledik. Ama aslında 6 şarkıdan çok daha fazlasını konuştuk. Sevmeyi konuştuk, beklemeyi, kırılmayı, gururu, hatırlamayı ve en önemlisi yeniden başlayabilmeyi. Belki şu anda bizi dinlerken sizin de aklınızdan bir isim geçiyordur. Belki yıllardır aramadığınız bir dost, belki bir zamanlar çok sevdiğiniz biri, belki anneniz, babanız, kardeşiniz, belki de sadece kendiniz. Eğer öyleyse bu akşam bir telefon açın. Merhaba, nasılsın deyin. Çünkü bazı telefonlar gecikmemeli, bazı özürler ertelenmemeli, bazı sevgiler içimizde saklanmamalı ve bazı güzel sözler söylenmek için yarını beklememeli. Benden size bugünlük küçük bir gönül notu. Kalbinizde güzel olan ne varsa onu çoğaltın. Çünkü dünya zaten yeterince gürültülü. Biz biraz da güzel konuşalım, güzel hatırlayalım, güzel sevelim. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. Bir sonraki programımıza kadar gönlünüzden güzel insanlar, evinizden güzel sesler, kalbinizden güzel şarkılar eksik olmasın. Ve unutmayın, bazı şarkılar kulağa değil doğrudan gönüle söylenir. Ben de şimdi sizlere gönülden bir iyi akşamlar bırakıyorum. Sağlıkla, huzurla, sevgiyle kalın efendim. Hoşça kalın.

0: Saat 1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bu akşam saatlerinden itibaren Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde, gece saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Bu akşam saatlerinden itibaren Sinop ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde, gece saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar güney ve doğu kesimlerde Bilecik çevreleriyle Balıkesir'in kuzey kesimleri dışında kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 14-21, Bilecik 13-19, Bursa 14-21, Çanakkale 15-21, Edirne 15-23, İstanbul 16-21, Kırklareli 14-21, Kocaeli 16-21, Sakarya 16-22, Tekirdağ 15-22, Yalova 17-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 11-19, Aydın 15-29, Denizli 14-23, Kütahya 10-16, İzmir 16-26, Manisa 15-26, Muğla 12-24, Uşak 10-21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 19-30, Antalya 21-29, Burdur 11-21, Hatay 18-28, Isparta 11-21, Kahramanmaraş 15-29, Mersin 21-30, Osmaniye 17-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 10-21, Ankara 12-19, Çankırı 13-20, Eskişehir 12-18, Karaman 11-21, Kayseri 10-21, Kırıkkale 14-19, Kırşehir ve Konya 12-20, Nevşehir 10-19, Niğde 9-22, Sivas 11-18, Yozgat 11-15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 16-23, Bolu 12-18, Düzce 15-21, Karabük 14-21, Kastamonu 12-18, Zonguldak 16-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Amasya ve Artvin 14-19, Bayburt 8-19, Çorum 12-17, Giresun 17-19, Gümüşhane 11-17, Ordu 17-19, Rize 18-23, Samsun 17-21, Sinop 17-22, Tokat 14-17, Trabzon 17-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 8-22, Ardahan 3-18, Bingöl 11-25, Bitlis 8-19, Elazığ 11-25, Erzincan 11-21, Erzurum 6-19, Hakkari 8-23, Iğdır 11-24, Kars 5-20, Malatya 12-25, Muş 11-24, Tunceli 10-26, Şırnak 15-25, Van 8-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Adıyaman 15-28, Batman 14-30, Diyarbakır 13-29, Gaziantep 15-28, Kilis 16-28, Mardin 15-26, Şanlıurfa 17-29, Siirt 16-27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı orta olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çarşamba günü Amerika'da G20 ticaret bakanları ve çelik sektöründe fazla kapasite sorununa ilişkin küresel forum bakanlar toplantılarına katılacak. Toplantılarda küresel ticareti ilişkin birçok başlık değerlendirilecek ve G20 ülkeleriyle Türkiye'nin bu konulardaki perspektif ve hassasiyetleri paylaşılacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesinde duyurulan drone Edge gibi girişimlerle insansız hava aracı tehditlerine karşı önlem aldıklarını belirterek düşük maliyetli İHA karşıtı savunma sistemlerini güçlendireceklerini söyledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraililerin yasalara uyan vatandaşlar olduğunu ve olayların küçük bir isyancı grup tarafından yapıldığını savundu. Gazze Ticaret ve Sanayi Odası Genel Müdürü Mahir Ettaba, İsrail, Gazze Anlaşması'ndaki yükümlülüklerinden kaçınıyor ve girişine izin verdiği mal ve yardım tırlarının oranı mutabık kalınan miktarın %30'unda kalıyor, dedi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği yüksek fon kesintileri nedeniyle yaklaşık 8,3 milyon mülteci ve zorla yerinden edilmiş kişinin hayatı önem taşıyan yardımlara erişimlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerika'nın ablukasına ilişkin İran'ın petrol satamadığı bir bölgede kimsenin petrol satamayacağını, ülkenin güvenliği sağlanmazsa hiçbir altyapının da güvende olmayacağını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusundaki personel sayısını 2.441.630'a çıkaran kararnameyi imzaladı. Ve son olarak spor, temsilcimiz Türk Telekom basketbol takımı BKT Avrupa Kupası B grubundaki ilk maçında çarşamba günü deplasmanda İspanya ekibi La Laguna Tenerife ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Santiago Martin Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Çorum-Merzifon yolunun 57. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karabük araç yolunun 2 ve 4. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Karabük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69 9. kilometrelerinde Handeri 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
5: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
4: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam az bulutlu 18-24 derece, Atina az bulutlu 16-24, Berlin çok bulutlu 12-22, Helsinki çok bulutlu 6-12, Kiev az bulutlu 10-19, Kopenhag sağanak yağışlı 12-17, Londra sağanak yağışlı 18-24, Madrid az bulutlu 18-30, Paris çok bulutlu 18-25, Priştine parçalı bulutlu 8-21, Roma az bulutlu 17-27, Saraybosna az bulutlu 7-17, Sofya az bulutlu 9-18, Tiran az bulutlu 12-25, Varşova parçalı bulutlu 6-18, Viyana parçalı bulutlu 11-23, Zürih parçalı bulutlu 11-28 derece, Amman az bulutlu 16-28, Aşgabat az bulutlu 14-23, Bağdat az bulutlu ve açık 27-37, Bişkek az bulutlu 8-23, Duşanbe az bulutlu 15-30, Kabil az bulutlu 12-28, Kerkük az bulutlu 22-33, Kuveyt az bulutlu ve açık 30-37, Medine az bulutlu ve açık 28-42, Mekke az bulutlu ve açık 29-39, Riyad az bulutlu ve açık 26-40, Şam az bulutlu 16-29, Tahran az bulutlu 20-30, Taşkent az bulutlu 15-29, Tiflis az bulutlu 15-22, Tokyo parçalı bulutlu 19-21 derece, Cezayir az bulutlu 22-35, Kahire az bulutlu 20-31, Melbourne az bulutlu 18-23, Montreal parçalı bulutlu 11-19, New York az bulutlu 15-21, Sydney az bulutlu 14-23, Washington parçalı bulutlu 16-23 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 12-19, Frankfurt çok bulutlu 13-26, Gümülcine parçalı bulutlu 17-23, Kırcahane parçalı bulutlu 14-21, Köln parçalı bulutlu 17-28, Köstence çok bulutlu 14-20, Münih parçalı bulutlu 8-22, Podgorica az bulutlu 13-24, Selanik az bulutlu 15-24, Şumnu parçalı bulutlu 11-19, Taraglia parçalı bulutlu 12-19, Balkaneş parçalı bulutlu 12-20, Zenitsa az bulutlu 10-23, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 18-29, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 21-26, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 18-28, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 14-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Şu anda dünya nüfusunun 1/3'ünün içme ve kullanma suyu kıtlığı yaşadığını biliyor muydunuz? Su kaynaklarımız hızla azalmakta. Türkiye'nin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli yılda 112 milyar metreküp. Su zengini bir ülke değiliz. Kişi başına düşen su miktarı sadece 1600 metreküp. Nüfusumuz 2023 yılında 100 milyonu bulduğunda kişi başına düşen su miktarımız daha da azalacak. Bu sebeple suyu bilinçli kullanalım, kullanmayanları uyaralım. Su hayattır. Hayatı boşa harcamayalım.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

0: Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kim ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu'dur ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Selevkos imparatorlarından 1. Selevkos Nikator ve 3. Antiyohos'la Selevkos hanedanının yok oluşunu anlatmaya çalışacağız sizlere. Milattan önce 305 yılında 1. Selevkos Nikator Hindistan'a gidip İndus nehrine kadar olan bölgeyi işgal eder. Bunun sonucunda Maurya hükümdarı Chandragupta Maurya ile mücadeleye girişir. Yunan tarihçi Appian'ın anlatımıyla,
1: her zaman komşu ülkeleri bekleyen, ordusu güçlü ve konseylerde ikna edici Selevkos, Mezopotamya, Ermenistan, Kapadokya, İran, Baktriya, Arabistan, Topurya, Sogd, Anakosya, Hırkanya ve İndus nehrine kadar Büyük İskender'in ele geçirdiği tüm bölgeleri ele geçirdi. İmparatorluğun sınırları İskender'den sonraki en geniş alana yayıldı. Frigya'dan İndus'a kadar olan tüm bölgeler Selevkos'a bağlıydı. İndus'u geçtiği ve nehrin kıyısında oturan Hintlilerin kralı olan Chandragupta ile savaştı. Ardından birbirlerini anlamaya başladılar ve iki millet dost oldu.
0: Pek çok tarihçi Selevkos'un hedeflerine ulaşamadığını düşünür. İki lider en sonunda bir anlaşmaya varır. Ve bu anlaşma M.Ö. 305 yılında uygulamaya konur. Selevkos büyük miktarda bir toprak parçasını 500 fil karşılığında Chandragupta'ya verir. Bu filler Hintlilerle yaptığı savaşlarda ona büyük zayiat vermiştir. Strabon verilen toprakların İndus nehrine komşu topraklar olduğunu söyler.
2: Hintliler İndus'un yakınındaki ülkeleri ele geçirdi. Bu ülkeler eskiden Perslere aitti. İskender bu bölgeleri onlardan almış ve kendi yerleşimlerini oraya kurmuştu. Ancak Selevkos Nikator buraları bir evlilik antlaşması sonucu 500 fil karşılığında Chandragupta'ya verdi.
0: Günümüzde Selevkos'un bahsedilenden daha fazla bölge verdiğine inanılır. Günümüz Güney Afganistan'ında ve Pers topraklarının bazı bölgeleriyle İndus'un batısında arkeolojik kazılar sonucu Maurya etkisi görülür. Günümüz Güney Afganistan'ındaki Kandahar kentinde bulunan Asoka fermanları bunu kanıtlayan örneklerden sadece bir tanesidir. Bazı yazarlar bunun Büyük Plinios'un abartmasından kaynaklandığını öne sürer. Tarihi yazıtlardaki Hindistan tabiri günümüzdeki Hindistan'a nazaran daha geniş bir bölgeyi ifade eder.

Coğrafyacıların büyük kısmı Hindistan'a Indus Nehri'nin oluşturduğu sınırlar içinde bakmamaktadırlar. Genel olarak o bölgeyi dört satraplığa ayırırlar. Bunlar Gedrosya, günümüz Belucistan'ı, Arakosya, Arya ve Paropamisade bölgeleridir. Aslında Kabil Nehri bu coğrafyacıların tanımladığı Hindistan'ın sınırlarını oluşturur. Bunlara rağmen bahsedilen bölge diğer yazarlara göre Ari bölgesi olarak tanımlanır. Ayrıca Arya'nın metinlerinde Megasthenes'in Satrap Sivirtios'la Arakosya'da yaşadıkları belirtilir. Buradan Chandragupta'yı ziyaret amacıyla Hindistan'a gider. Arakosya'nın Marya kontrolü altında olduğu fikrini inkar eder. Bununla beraber genel kanı Arakosya ile birlikte 3 eyaletin de Maurya İmparatorluğu kontrolü altına geçtiğidir. Anlaşmayı güçlendirmek için ayrıca Selevkos'un kızının dahil olduğu Hintlilerle Yunanlılar arasında bir müttefik evliliği, yani epigamia yapılır. Bu evlilikle oluşturulan müttefiğe ek olarak Selevkos Megasthenes'i Maurya başkenti Pataliputra'ya, günümüz Bihar bölgesindeki Patna şehrine elçi olarak atar. İki hükümdar iyi anlaşır. Antik kaynaklardan alınan bilgilere göre anlaşmayı takiben Chandragupta Selevkos'a çeşitli hediyeler gönderir. Plinius'un açıkladığına göre Selevkos, Maurya İmparatorluğundaki pek çok elçisinden Kuzey Hindistan hakkında bilgi toplar. Selevkos'tan sonraki Helenistik dünyanın görünüşü, Erastenes'in antik dünya haritası, Büyük İskender'in ve ardıllarının çıktığı seferlerden alınan bilgiler doğrultusunda hazırlanır. Selevkos, Hindistan'da kaldığı süre zarfında para bastırır. Hindistan'da bulunan paraların kayda değer bir kısmı Selevkos adına Hindistan standartlarında basılır. Bu paralar onu Vasilevs Türkçe kral olarak gösterir ve M.Ö. 306 yılında basıldığı düşünülmektedir. Bazıları ayrıca Selevkos'la birlikte oğlu Antiochus'u da kral olarak gösterir ki bu da M.Ö. 293 yılını ima eder. Bu tarihten sonraya rastlayan hiçbir Selevkos parasına Hindistan'da rastlanılmaz. Bu durum Batı Hindistan'ın Antiochus döneminde veya ondan hemen sonra Chandragupta tarafından geri alındığını teyit eder.

Spoliorcetes'in kızı olan Stratonis'le evliliğinden Fila adlı bir kızı olur. Suriye'nin coğrafi konumu ona Akdeniz'e açılma fırsatı verir ve imparatorluğunun başkenti olacak olan Antakya şehrini kurar. Dicle Nehri üzerindeki Selesia şehri Doğu eyaletleri için başkenti olmayı sürdürür. İmparatorluğun geniş toprakları iki yönetici olmasını zorunlu kılar. M.Ö. 293 civarında oğlu Antiochus'u ikinci kral olarak atar. Selevkos hakkında rivayet edilir ki çok az sayıda prens şehri kurma tutkusuyla yaşar. Bilindiği kadarıyla 9 Selesia, 16 Antakya ve 6 Laodikya şehri kurulur. Dimitrios'un M.Ö. 285 yılında ele geçirilmesi Selevkos'un prestijini artırır. Lysimachos'un Agatokles'i öldürmesi ve gözden düşmesi üzerine Selevkos'un eline son düşmanını da yok etme kozunu verir. Batıdaki arabuluculuğu Mısır kralı Mısırlı Ptolemyos II'ye muhalefette bulunan Ptolemyos Keravunos tarafından istenir. Ptolemyos Keravunos Lysimachos tarafından esir tutulmaktadır. Lysimachus'la Selevkos arasında savaş başlar. Lidya'daki Korupedyon Savaşı'nda Selevkos, Lysimachos'u öldürür. Selevkos, İskender İmparatorluğu topraklarının büyük bölümü imparatorluk sınırları içindedir. Makedonya İmparatorluğu'nu eski büyüklüğüne çıkarmak için Mısır, Makedonya ve Trakya'yı fethetmeyi amaçlar. Bu amaçla Asya'yı Antiochos'a bırakıp sefere çıkar. Ancak Gelibolu Yarımadası'na gelmişken Ptolemyos Keravunos tarafından M.Ö. 281 yılında Lysimachia şehri yakınlarında suikaste uğrar ve hayatını kaybeder. Birinci Selevkos Nikator'un suikast sonucu ölmesiyle tahta oğlu birinci Antiochos Soter geçer. Birinci Antiochos babasının aksine farklı bir siyaset tercih eder. Birinci Antiochos ve ondan sonra tahta çıkan krallar ikinci Antiochos Theos, ikinci Selevkos Kallinikus ve üçüncü Selevkos Keranus'un izledikleri politikalar imparatorluğun ihtişamını ve askeri gücünü zayıflatır. Çökmekte olan devleti büyük bir imparatorluk durumuna getiren 3. Antiochos, imparatorluğun 1. Selevkos'tan sonraki büyük kral babası 2. Selevkos Kallinikus'un sürgünde, kardeşi 3. Selevkos Keranus'unsa suikaste ölmesi üzerine tahta çıkan 6. Selevkos kralı olur. Babil'de doğan 3. Antiochos, Susa'da bugünkü İran'da ölür. M.Ö. 222'de Medya satrabı Molon baş kaldırarak bağımsızlık ilan eder. M.Ö. 220'de Molon'un ayaklanmasını bastırır. M.Ö. 219-216 arasında 4. Suriye Savaşı'nda Akdeniz'in önemli limanlarından Selevkiyenpieria, bugünkü Samandağ, Tire ve Potomeis'i denetim altına alır. Lübnan, Filistin ve Suriye kıyılarını ele geçirir. Ama M.Ö. 217'de Mısır hükümdarı 4. Ptolemyos Filofatos karşısında yenilir ve yapılan anlaşmayla Selevkiyenpieria dışında aldığı bölgeleri geri verir. Suriye Savaşı'ndan sonra Anadolu satrabı Akhedos'un ayaklanmasını bastırır. M.Ö. 212-205 arasında süren Doğu Seferi'nde ülkesinin sınırlarını Parfya'dan Hindistan'a dek genişletir. Doğu'da ele geçirdiği bölgelerde vasal devletlere dayanan bir yapı kurar. Antiochos'u İskender'e benzeten Yunanlılar onu da büyük lakabıyla anmaya başlarlar. M.Ö. 198'de Mısır'a bir sefer düzenleyerek Güney Suriye'yi işgal eder. 195 antlaşmasıyla bu bölgeyi kendi topraklarına

katar. Bundan sonra Büyük İskender'in imparatorluğunu yeniden kurmak için Avrupa üzerine bir sefer düzenler. Ama Mısır'ın bir komplo hazırladığı söylentileri üzerine Antakya'ya döner. Roma karşısında yenilen Hannibal'ı sarayına davet ederek danışmanı yapar. Milattan önce 192'de Yunanistan'a savaş açar. 191'de Güney Teselya'da, milattan önce 190'da Manisa'da yenilgiye uğrar. Böylece Romalılar Anadolu'daki Selevkos egemenliğine son verir. Milattan önce 189'daki Apamea Antlaşması'yla Antiochos Anadolu'daki Roma egemenliğini tanır ve donanmasından vazgeçer. Egemenliği Suriye, Mezopotamya ve Batı İran'la sınırlı kalır. Oğlu Selevkos'u Suriye'de naip olarak bırakır ve Luristan'a çekilir. Milattan önce 187'de Susa yakınındaki bir tapınakta suikast sonucu öldürülür. Üçüncü Antiochos'un ölmesi sonucunda tahta 4. Selevkos Filopator çıkar. Antiochos'un ölümünden sonra imparatorluk duraklama dönemine girer. Babasının kaybettiği savaş sonucunda Romalılara büyük bir tazminat ödemeye çalışır. 4. Selevkos kendi elçisi tarafından öldürülmesi üzerine tahta çıkan 4. Antiochos Epiphanes imparatorluğu eski ihtişamına kavuşturmak ve ağır savaş tazminatını ödemek için antik Mısır üzerine bir sefer düzenler. Mısır'ı İskenderiye'ye kadar fethetmesine rağmen Romalı bir elçi tarafından barış antlaşması imzalamaya mecbur kalır. 4. Antiochos Epiphanes'ten sonra tahta çıkan 24 kral imparatorluğu eski gücüne ve ihtişamına kavuşturamaz. İmparatorluk iç savaşlar ve isyanlar sonucunda gücünü ve zenginliğini kaybeder, zayıflar. Son imparator olan 2. Philip Philoromeus döneminde tamamen Romalılar tarafından işgal edilir. 2. Philip'in ölümünden sonra 11 kuşaklık Selevkos hanedanı son bulur.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta Seleukos İmparatorluğu'na çıktığımız yolculuğumuzu noktalıyoruz. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

0: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: saat 2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bu akşam saatlerinden itibaren Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde, gece saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Bu akşam saatlerinden itibaren Sinop ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde, gece saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar güney ve doğu kesimlerde Bilecik çevreleriyle Balıkesir'in kuzey kesimleri dışında kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 14-21, Bilecik 13-19, Bursa 14-21, Çanakkale 15-21, Edirne 15-23, İstanbul 16-21, Kırklareli 14-21, Kocaeli 16-21, Sakarya 16-22, Tekirdağ 15-22, Yalova 17-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 11-19, Aydın 15-29, Denizli 14-23, Kütahya 10-16, İzmir 16-26, Manisa 15-26, Muğla 12-24, Uşak 10-21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 19-30, Antalya 21-29, Burdur 11-21, Hatay 18-28, Isparta 11-21, Kahramanmaraş 15-29, Mersin 21-30, Osmaniye 17-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 10-21, Ankara 12-19, Çankırı 13-20, Eskişehir 12-18, Karaman 11-21, Kayseri 10-21, Kırıkkale 14-19, Kırşehir ve Konya 12-20, Nevşehir 10-19, Niğde 9-22, Sivas 11-18, Yozgat 11-15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 16-23, Bolu 12-18, Düzce 15-21, Karabük 14-21, Kastamonu 12-18, Zonguldak 16-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Amasya ve Artvin 14-19, Bayburt 8-19, Çorum 12-17, Giresun 17-19, Gümüşhane 11-17, Ordu 17-19, Rize 18-23, Samsun 17-21, Sinop 17-22, Tokat 14-17, Trabzon 17-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 8-22, Ardahan 3-18, Bingöl 11-25, Bitlis 8-19, Elazığ 11-25, Erzincan 11-21, Erzurum 6-19, Hakkari 8-23, Iğdır 11-24, Kars 5-20, Malatya 12-25, Muş 11-24, Tunceli 10-26, Şırnak 15-25, Van 8-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Adıyaman 15-28, Batman 14-30, Diyarbakır 13-29, Gaziantep 15-28, Kilis 16-28, Mardin 15-26, Şanlıurfa 17-29, Siirt 16-27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, zamanla 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, zamanla 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzeyiyle öğle saatlerinden sonra geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında güneydoğudan, zamanla batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda akşam saatlerinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Neolitik dönemden günümüze uzanan tarihiyle öne çıkan Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek Teknofest Güneydoğu, teknoloji ve bilimin yanı sıra farklı deneyim alanlarıyla ziyaretçilerini geçmişten geleceğe uzanan bir yolculuğa çıkaracak. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşullarından etkilenen 7 teknede hasar oluştu. NATO sözcüsü Hart, Rusya'nın ittifaka gayri resmi bir belge ilettiğini ve NATO'nun buna verdiği yanıtta nükleer silahlara ilişkin sorumsuz söylemler de dahil güç kullanma tehdidini güçlü biçimde kınadığını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programına ilişkin yeni bir anlaşma kapsamında Tahran'a yaptırım kolaylığı ve dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılmasını teklif ettiği yönündeki haberleri yalanladı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yüksek fon kesintileri nedeniyle yaklaşık 8,3 milyon mülteci ve zorla yerinden edilmiş kişinin hayati önem taşıyan yardımlara erişimlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Soykırımcı İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten beri Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 1422 kişi hayatını kaybetti, 4996 kişi yaralandı. Belçika Genelkurmay Başkanı Orgeneral Frédéric Vansina, yılın başından bu yana Avrupa'da hibrit saldırılarında artış olduğunu belirterek, hükümetin Ulusal Güvenlik Konseyi'ni 2 Ekim'de bu konuyu görüşmek üzere toplayacağını açıkladı. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Beşiktaş erkek basketbol takımı Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında çarşamba günü deplasmanda İsrail takımı Maccabi Rahput'la karşı karşıya gelecek. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikolić spor salonunda yapılacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21.05'te başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Çorum-Merzifon yolunun 57. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karabük-Araç yolunun 2 ve 4. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Karabük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69 kilometrelerinde Handeri 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadenizli, Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Ardahan çevreleriyle sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 1 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in güneyi ve Edirne hariç Marmara, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Denizli, Muğla, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Sivas ve Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Isparta ve Kahramanmaraş hariç Akdenizli, Kırklareli, Karaman, Niğde, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 2 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Edirne hariç Marmara, Isparta hariç Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla İzmir'in kuzey ilçeleri, Muğla, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda Mardin türkülerinden örnekler sunacağız sizlere. Celal Sezer'den dinleyeceğimiz bir uzun havayla başlıyoruz programımıza. Ağla senle gözlerim bak, şeyhu şa bağlar bana. Her gören bu halimi bir irtiya bağlar bana.

Programımız Semra Algül'den dinleyeceğimiz bir türküyle devam edecek. Bedri Orcan'dan alınan bu türküyü Muzaffer Sarıtözen derlemiş. Bahar geldi gül açtı, bülbül yerinden uçtu. Şu benim deli gönlüm başıma bir dert açtı.

Sırayı Hüsamettin Subaşı'ndan dinleyeceğimiz bir türkü alıyor sevgili dinleyenler. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Bedri Orcan'dan repertuara kazandırmış. Aşka düştüm yeni, baştan çıkardın beni. Yarın kokusu gelip baharın gülü gibi.

Sevgili dinleyenlerimiz, Mardin türkülerinden örnekler vermeye devam ediyoruz. Gülay Özer'den dinleyeceğimiz türküyü Ömer Önderoğlu repertuara kazandırmış. Ah şu gelen kimin gülü, yaktı yandırdı beni, savurlu Mardin gülü.

Ali İbicek'ten dinleyeceğimiz Nezih Şenses'ten alınan bir türküyle programımız devam edecek. Kirpiklerin ok mudur? Kalbime batıyor. Gözlerin güneş midir? Beni yakıyor.

Mardin türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşırken TRT Müzik Dairesi'nin Ömer Önderoğlu'ndan derlediği türküyü Beyhan Karslı'dan dinleyeceğiz. Yola çıktım Mardin'e.

Mardin türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız Ömer Önderoğlu'ndan alınan Celal Bakar'dan dinleyeceğimiz bir türküyle devam ediyor. Bir ay doğdu karşıdan, yer bakıyor damdan, bir kez yanımdan gel geç, aklım al başımdan.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü Türkülerin Dilinden programımızda Mardin türkülerinden örnekler sunduk sizlere. Programımızı Münevver Özdemir'den dinleyeceğimiz İzzet Altınmeşe'nin yöre ekibinden repertuara kazandırdığı bir türküyle noktalıyoruz. Bir tel çektim Mardin'den, bir ah çektim derdinden, bavi sor suyu gibi yaş gelir gözlerimden. Programı hazırlayan ve sunan benim Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü serinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

Saat 3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.